kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 31, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya az bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: Reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
12: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
2: Her zaman Kiyalı.
3: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.

0: böyle her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

günaydın. 18 Haziran 2026. Amanın Perşembeden Emen'in günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir, hoşçusunuzdur, güzelsinizdir inşallah. Necesiniz? Ha? İnşallah her şey yolundadır. Öyle olduğunu varsayıyorum. Mesajlar gelmiş. Günaydın, iyi yayınlar Aynur, selam. Günaydın Aygül Aydın. En güzel kelimelerin en anlamlı cümlelere sığdığı masmavi gökyüzünün altındaki en güzel şehirde demiş. Yanınızda iyi insanların olduğu güzel bir gün olsun. Günaydın Aygül abla, iyi yayınlar. Sizinle başlamak güne gerçekten çok güzel diyor. Selamlar. Bir şeyi merak

0: Merak ettim diyor. Dün gece düşündüm. Aygül Aydın'la günaydın sizin bulduğunuz bir şey miydi? Kıyamam, düşünsene. Tüm gece bunu düşünüyorsun. Yani Aygül Aydın, günaydın bir araya gelmiş. Bunu siz mi planladınız diyor. Vallahi hiç planlanmadı hayatım. Böyle bir plan yok. Tamamen Allah planlamış. Hikayesini anlatmıştım aslında nasıl olduğunu ama yine merak ederseniz merak ediyorum diye yazın anlatayım. Çünkü bilen biliyor yani, 500 kere anlatmayayım ben bunu. Çınarcık'tan Teşvikiye köyünden günaydınlar, iyi yayınlar dileğiyle selamlar Ümit Tuvan, günaydın. Ablacığım, senin sesini duyunca hayata karşı bir güvenim artıyor. Güzel şeyler olacağı fikrine geliyorum. Sesinde çok büyük bir huzur, güzellik ve sakinlik var benim için demiş. Arada da podcastlerini açıp açıp dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum varlığın için diyorum. Ne güzel ya, ne zarif insanlar var ya. Allah Allah. Benim kibar ve zarif insan yoruldum. Efendim, Lean Kozmetik'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın. Aygül Aydın'la good morning başladı.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo
2: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
7: Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva.

kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Yağmurda Şemsiye Almayı Unutanlara Gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

gibisin, daş gibisin, on numarasın. Günaydın Aygül'üm. Hani demiştiniz ya, 40 yılda olmayan 40 dakikada olur demiştin. Vallahi diş bakımıma başladım. Aslında uzun zamandır düşünüyordum, maddi manevi hazır değildim. Şu an başladım demiş. Vallahi öyle hayatım, bu hayat öyle bir hayat. Günaydın canımız Aygül Hanım, sizin oradan geçiyoruz diyor. Bu arada eşim sizden çelik kıyamam ister diyor. Canım benim. Hürriyet gazetesinin önünden geçerken resim çekiyorlar, ben de el sallıyorum. Böyle bir fantastik durumumuz var. Aygül'üm günaydın. Akşam yine abone olmaktan %100 verim aldım. O enerjiyle uyudum. Çok güzeldi. Abonelikte canlı yayın yaptım da. Günaydın Aygül'üm. Hafta içi her gün seni dinliyorum. İyi ki varsın demiş. Siz de iyi ki varsınız. Aygül'üm günaydın. Bugün doğum günüm. Programına telefonla katılmayı çok isterim diyor Damla. Tabii ki birazdan arayacağız. Günaydın Aygül'üm. Sana zahmet olmaz ise... Valla olmaz cıncık. Cıncık gibisin. Bak hele gülüm. Günaydın Aygül Hanım. Tanıtımda kutup sumrularının her yıl 80 bin kilometre göç ettiğini söylüyorlardı. Biz de sabahları yataktan işe gitmekte zorlanıyoruz. Her şeye rağmen güzel bir gün olsun. Kocaeli'den Orhan demiş. Orhancığım günaydın. Hoş geldin. Efendim birazdan biliyorsunuz ki çok yaklaşan Dünya Kupası maçımızı konuşacağız. Şunun şurasında cumartesi gününe ne kaldı ki? Vallahi zaman çabuk geçiyor. Birazdan Cengiz Han bizimle birlikte olacak. Ve çok heyecan verici şeyler konuşacağız.

0: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: Efendim, Dünya Kupası boyunca biliyorsunuz ki aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan o meşhur yolculuğumuz başlamış bulunmakta. Hafta içi her gün D-Smart Spor Spikerimiz Cengiz Han ve Berke ile yola devam ediyoruz. Ama bugün Yengeç Burcu olan Cengiz Han bizimle birlikte yayınımızda. Onu görmek çok mutlu oluyoruz değil mi? D-Smart Spor ekibiyle Dünya Kupası heyecanını Radyo D'de birlikte götürüyoruz. Cengiz Han hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk. Çok iyiyim, siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz, şükürler olsun. Heyecanlıyız. Cumartesi günü için böyle daha zaman yaklaştıkça heyecan artıyor. Sanki böyle bir kaderi bizi belirleyecekmiş gibi falan bir triplerindeyiz.
2: Ya evet, çünkü yenilirsek turnuvaya veda ediyoruz.
1: Veda ediyoruz.
2: Ama biz her zaman dediğimiz gibi
1: pozitifiz.
2: Enseyi karartmıyoruz.
1: Bravo. Peki dün neler oldu? Biz tabii senin kadar yakından takip edemeyebiliyoruz. Bizi şöyle bir güncelleme paketi at bakalım bize. Dün Dünya Kupası'nda kim kimle karşılaştı?
2: Yine her zaman olduğu gibi Dünya Kupası'nın nabzı SporSmart'ta atıldı. Hikmet Karaman yayınımıza bağlandı. Direkt olarak kendisi geldi yani. Bağlandı
1: öyle
2: derken
1: mi?
2: Kendisi yayındaydı. 2,5 saat sürdü yayın. Bayağı dolu dolu konuştuk. Dün hemen ilk maçla başlayalım istersen. Sabah oynanan maçta biz seninle yayındayken hatta
1: evet.
2: Avusturya Ürdün'ü 3-1 mağlup etti. Öyle başlayalım. Sonrasında Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Bir önceki gün Mbappe 2 gol attı. Haaland 2 gol attı. Messi 3 gol attı.
1: Wow.
2: Ki Messi Ronaldo şeyini biliyorsun. Herkes bilir. Ronaldo'nun takımı Portekiz Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldı. Ronaldo da pek de iyi sayılabilen bir maç geçirmedi aslında. Çünkü beklentiler çok yüksekti. Bir önceki gün Messi 3 gol atmış. Acaba Ronaldo ne yapacak? Tüm gözler onun üzerindeydi. Bence iyi bir performans gösteremedi. Daha sonrasında aynı grubun maçında, K grubunun maçında Özbekistan-Kolombiya karşılaşması 3-1 sona erdi. Kolombiya Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Ki benim turnuvadaki sürpriz yapabilecek takımlardan biri olarak gördüğüm Kolombiya. Sonrasında İngiltere-Hırvatistan maçı vardı. Çok zevkli geçti. Bence turnuvanın şu ana kadarki en zevkli maçlarından biriydi.
1: Gerçekten.
2: 4-2 mağlup etti İngiltere Hırvatistan'ı. Hırvatistan'da dinleyenler
1: iyi için, midir Hırvatistan?
2: Dinleyenler için işte bilgi tazeliği olsun. Hırvatistan 2018'in finalisti Dünya Kupası'nda. Fransa'ya kaybetmişlerdi. Daha sonrasında da Gana'da Panama'yı 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup etti. Umutlar tükenirken 90+5'te golü buldular. Gana turnuvaya galibiyetle başladı. Yani dediğin gibi milli takıma gelecek olursak da günden güne heyecanımız artıyor. Cumartesi günü sabahı maçımız var. Paraguay ile oynayacağız. Ki zorlu ve senin de söylediğin gibi baskılı bir takım aslında. Yani küllerinden doğmak isteyen bir takım. Bakalım nasıl geçecek, hepimiz göreceğiz.
1: Heyecanlıyız.
2: Evet.
1: Şimdi çok bizim dinleyicilerimiz, çok alem dinleyicilerimiz vardır. Yani bambaşka bir dünyada. Şimdi şöyle diyor. Günaydın Aygül'üm. Bizim şu Radyo D obamıza bir sorar mısın diyor. Yalan söylediğini yakaladığınız sevginizi affeder miydiniz? Muhtemelen başına bir şey gelmiş. Geldi, onay bekliyor yani. Affederim diyenler olursa affedecek. Affetmem diyenler olursa o gaza gelip o şekilde gidebilir. Bu bir ihtimal daha düşünüyorum. Vallahi ben ona buna takılmadım. Dur, bu soruyu sorarız. Şu an heyecanlı bir şekilde bu soruyu sorarız ama ben şeyi soracağım. Bak sana onu sorayım. Diyor ki Seda Sayan ablamız, şöyle bir açıklamada bulunuyor. Hiçbir benim sevgilim ya da kocam asla ve asla diyor şeye gidemez diyor. Bensiz tatile gidemez diyor.
2: Kesinlikle. Ben de katılıyorum.
1: Sen de mi aynı fikirdesin?
2: Katılıyorum. Ha şöyle.
1: Ben şok. Ben de şey bekliyorum.
2: Ben biraz kıskancım o konuda. Tabii ki kız arkadaşlarıyla gidebilir ama yani gitmese daha iyi olur.
1: Ya ama düşünsene, kız kızı eğlenecekler. Kız neşesi diye bir
2: canım.
1: Şey var. Eğleniyorlar kendi kafasına göre.
2: Ya ben gitme demem.
1: Sen
2: keşke
1: gider
2: gitmese.
1: Miydin? Sen gider miydin erkek? Ay olay çıkacak. Ay, söyle, nişanlın söyle. Nişanlın bizi dinlemiyor mu sabah?
2: Oh, şu anda hazırlanıyor. İşe gidecek.
1: Aa, o da sanıyor ki Dünya Kupası konuşuyoruz. Evet. Söyle yani, bak, itiraf et. Seni göndermese ne yaparsın?
2: Beni rahmet göndermese kapan. Üzülürüm tabii ama anlarım. Ha. Empati kurarak anlarım.
1: Ha, anladım. Yine de ay yengeç.
2: Yengeçlerin empati kurma ay, özelliği yüksektir bu arada.
1: Ay yengeç minnoştu. Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'a günaydın. Tabii ki Cengiz Han'la D-Smart Spor Spiker'imizle de Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım bize neler söyleyecek. Sizler de 0549-204-0104'e yazın bakayım, eşinizi sevginizi gönderir misiniz tatile? Kendinsiz.
0: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kaybıyla 14.421 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.482, çeyrek altın 10.992 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Evimde divan ev var.
2: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Evimde divan ev var.
3: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Alva'da.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda baban için Boyner'de. Babalar gününde seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim Boyner'de.

0: yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
5: Atosun Optik'te babalar gününe özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
6: Atosun gözünde, gözler üstünde.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Şimdi efendim duygularımıza tercüman olan herkese sevgiler demişler. Abone ilk canlıyla o kadar mutlu oldum ki dün akşam çok güldüm. Aygül Urla'daydım. Bittiğinde neredeyse eve varmıştım. Ben senin geçtiğin yerden geçince bile mutlu oluyorum demiş. Canım benim teşekkür ediyorum. Affetmem ama ayrılmam demiş. Aygülcüğüm günaydın. Yengeçler sadece kendi deneyimledikleri hikayelere benzerse empati kurmuyorlar. Kurmuyorlar mıydı diyor. Ha, kendi hikayelerinden, deneyimlerinden diyor empati kurar onlar diyor. Yine bir yengeç düşmanlığı yaşadık neyse. Ne diyorsun Cenk?
1: Ne bu yengeç erkeğe düşmanlığı?
0: Günaydın, iyi yayınlar Aygül Hanım. Gana son dakikada kazanmış, bize Gana'nın umudundan lazım diyor. Öyle mi?
1: Ya şöyle, en azından ben kendi adıma konuşayım. Aha. Avustralya maçı 2-0 devam ederken dakika 83 falandı. Şöyle bir şey düşündüm ben. Hı hı. Daha öncesinde 2008'de Çekya'yı 2-0'dan geri dönüp son 15 dakikada 3-2 mağlup etmiştik ve turu geçen taraf olmuştuk. Yani 83. dakikada skorboarda bakınca 2-0 gerideyiz. Hani her zaman umut olur Türk'ün içinde. Öyle bir umut vardı.
0: Gana bağımsız devlet olma... Cumhuriyet'in ilanı 1 Temmuz ama bağımsız bir devlet olmak 6 Mart'ta olmuş. Balık burcu o zaman.
1: Evet.
0: Balık burcu. Yani son dakika şans benim olmayacak da yani onun olacak. Yani öyle düşünüyorum.
1: Bu arada
2: her zaman seninle.
0: Evet.
1: İnci Bakraç da bizi şu anda
0: canım İnci.
1: İzliyor. Takip ediyor.
0: Canım İnci, günaydın İnci Bakraç. Kendisinin hastasıyız. Bayılıyoruz. Aygül'üm günaydın diyor. Ben diyor kocamı asla tatile göndermem demiş. Aa. Ben benimkine yalvarıyorum, ne olur git diye. Ay kurban olayım, git bir vizyonun açılsın, bir gez. Bir iki moralin düzelsin, suratın gülsün, ne yapıyorsan yap. Diyorum yani mesela ve ben de giderim. Aa, ben basar giderim. Ben hiç durmam, beni zaten storylerden biliyorsunuz. Az çok. Beni basar yani, hiç giderim. O yüzden ben çok seviyorum. Yalnız tatil yapmayı çok seviyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımla, dostumla kafa dinlemeyi de çok severim. Aile tatilinin ayrı olduğunu düşünüyorum. İnsanların alanları olduğunu ve alanlarında mutlu olması gerektiğine inanıyorum. Yapmak isteyen her yerde yapar. Tatile göndermişim, göndermemişim. Kapının arasında da yapar yani. Yani öyle bir kafam öyle çalışıyor Cengiz.
1: Aygül Hanım biraz bunları sonra mı? Off the record mu konuşsak acaba?
0: Nişanlı dinliyor tabii değil mi? Nişanlı dinliyor çünkü nişanlısı da Oğlak Burcu. Yayından sonra özel konuşalım bunları diyor. Ben çok üzülürüm Aygül. Anca beraber, kanca beraber demiş. Niye ya anca ve kanca? Olmaz öyle şeyler ya. İlişkiyi tutmamız lazım. Dinç tutmamız lazım Cengiz Han. İlişki daha heyecanlı kalması gerekiyor.
1: Tamam.
0: Mıç mıç olmaz yani.
1: Yani her şey olsun ama tatil boyutu olun.
0: Arkadaşlar Cengiz Han'a destek çıkın. 0549-204-0104.
1: Sevgili yengeç erkekleri neredesiniz?
0: Uyumayın, kalkın.
1: Dünden
0: kalkın.
1: Beri mobi giyiyorum ya. Dadanın yayında başladı.
0: Değil mi? Dün akşam da öyleydi.
1: Dün akşam da öyleydi. İrfan. Size bağlandık hatta.
0: Evet evet, ben yayına katıldım. Orada da bir küçük sana dokunduk ama hani yine sevdiğimizden çok sert gitmiyoruz. Şimdi mesajlar geliyor. Diyor ki çok güzel bir mesaj atmış. Aygül Hanım diyor çok güzel diyor yorumluyorsunuz diyor. Ben diyor kendi dünyamda diyor bunları hiç anlamıyordum, hiç bilmiyordum. Hani farkında değilim. Şimdi diyor Dünya Kupası'nı sizin sayenizde izliyorum. Peki diyor kaçta diyor olacak Dünya Kupası? Cumartesi günü.
1: 6'da, sabah 6'da maç başlayacak.
0: Sabah 6'da mı? 4 diyorlardı ya.
1: Yok şöyle, ilk maçımız 7'de başladı. Sabah 7'de. İkinci maçımız sabah 6'da. Üçüncü maçımız gruptaki sabah 5'te. Yani 7-6-5 diye gidiyor. Keşke 7-7-7 diye gitseydi.
0: 7-7 durduk, olduracağız onu. Efendim radyodaydınız. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyoruz.

0: Efendim radyoda devam ediyoruz. Artık son toparlamak gerekirse şöyle bizi bir son toparla bakalım Cengiz Hancım ya.
1: Evet, dünkü maçlardan bahsetmiştik.
0: Yarın şimdi... ne var? Yarın cuma oluyor.
1: Yarın cuma, evet. Yarın da ikinci haftalar artık başlıyor. Fikstürün ikinci haftasına geçiş yapıyoruz. Bugün A grubunda Çekya ve Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Artık ikinci hafta başlıyor bu maçla birlikte. Saat 10'da İsviçre Bosna Hersek'te oynayacak. Bu da B grubunun ilk maçı ikinci haftada. Sonrasında Kanada ve Katar, ki Kanada ev sahiplerinden biri. Daha sonrasında gece 4'te de, yani sabaha karşı 4'te de yarın Meksika Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Sen de Güney Kore'den bahsedersin istersen biraz.
0: Yarın çok önemli o zaman. Evet. Yarın konuşacağız evet, bu maçı. Evet. Güney Kore taraftarı olarak maskemi yapıp kendimi, saat tam kaçta oluyor hayatım?
1: Saat 4'te yarın.
0: Tamam, güzel. Benim için önemli arkadaşlar. Ben yarın saat 4'te yokum. Gülbenciğimle muhtemelen Güney Kore maçını izleriz biz. Çok teşekkür ediyoruz Cengiz Han.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Seninle olmak yine farktı, kesinlikle, güzellikti. Çok teşekkürler. Yarın yine inşallah görüşüyoruz.
1: İnşallah. Sen ben çok keyif alıyorum.
0: Akşam da İrfan'dasın.
1: Akşam İrfan'dayım. Daha sonrasında Spor Smart yayınında muhtemelen olacağım.
0: Cengiz Hancığımı etiketledim ben. Instagram'dan da takip ediyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel yorumlarıyla ve deneyimleriyle sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.
1: Hoşçakalın.
2: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

Aygül sen nereye gidiyorsun? Hoşça kal dedin. Elim ayağıma karıştı diyor. Panik yaptım. Ya hoşça kalın derken Cengiz sana hoşça kalın dedim. Kapıya kadar çocuğu çıkarttım. Allah Allah ya. Daha gidip ben canlı yayın açacağım. Benim işim gücüm var. 2 saat buradayım ben.

0: Aygül Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. İran'la vardıkları mutabakat kapsamında Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik çok sayıda saldırı düzenleyerek kötü bir iş çıkardığını söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu parti MYK'sını 5. kez topladı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Erzurum, Bursa, Bitlis il başkanlarıyla Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 6 ismin ihraç edilmesi için tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verildi. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İstanbul Boğazı geminin geçişi dolayısıyla karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol takımımız San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 31, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya az bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
5: Reklam.
6: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
8: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

0: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
1: Tek aşkı kalbimin.
2: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Oktay Günaydın'la günaydın. Günaydın.
1: İyi günde, kötü günde evliliğin olmazsa olmazı anca beraberlik, kanca beraberliktir. Aygül Hanım demiş, ben anca beraber, kanca beraber ne öyle falan dedim diye bana ayar vermiş. Tamam hayatım. Kesinlikle katılıyorum zaten de, bunu sadece evlilikte olmaması gerekiyor, ailede olması gerekiyor, dostluklarda olması gerekiyor, ana evlat baba evlat arasında olması gerekiyor, sevdiklerimiz arasında olması gerekiyor. Bunu sadece bir evliliğe atıfta bulunmayı doğru bulmadığımı, bunun bir karakter meselesi olduğundan söz etmek istedim. Niye bu kadar gizemli konuştuğumu bilmiyorum. Öyle. Aygül abla, ben aşık oldum yazmış. Hayırdır inşallah. Utku, nasıl oldu mesela yavrum? Ya aşık olmak nasıl bir şey mesela? Aşık olunca ne hissediyorsunuz? Dur Utku'yu bir arayayım mı? Sorayım mı Sabah Köşesi'nde? Aşk olan inanç. Aşk olan inancım beni de öldürüyor. Dur bakayım bir Utku'yu arayayım. Sabah sabah. Utku ne hissediyorsun oğlum? Karnın ağrıyor mu? Çocuğu 2 dakika aşktan soğutup kapatalım. Arıyorum, açmıyor ya. Günaydın Aygül. Bugün evdeyim. Yeğenimin töreni var. Hazırlanıyorum. Çayımı içerken seni dinliyorum diyor. Akşam için derste devamsızlık yapan öğrenci gibi hissediyorum. Yayını abonelikte kaçırdım Aygül diyor. Arkadaşlar Instagram'da benim özel bir abonelik kanalım var. Yani özel kanalımda açıyorum. Orada muhabbet, sohbet, astroloji, işte günün hayatın şeyleri. Biri demiş ki abonelik ne? Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Orada muhabbet ediyoruz. Vesaire daha fazla, daha sık bağlanıyoruz. Yani orada herkes gelmiyor çünkü yani. Parası olan orada. Yani sonuçta parayı veren orada. Günaydın, ben oğlan, eşim yengeç, muhteşem bir uyum var. Zaman geçtikçe artık konuşmadan anlaşacaksın eşinle. Aygül Hanım siz daha iyi bilirsiniz. Toprak ve su grubu iyi anlaşır. Bu arada ben İzmir'den Hülya. Hülyacığım günaydın. Aygül'üm kahvaltı tabağımı hazırladım. Canlı yayınını bekliyorum. Ya ben de şu şeyi arıyorum ya. Utku'yu arıyorum. Utku bir çıkmadı telefona. Eğer bir ilişkide biri diğer kişiyi tatile göndermiyorsa emin olun ciddi bir güven sorunu vardır diye düşünüyorum. Yani bensiz tatile gitmesinde herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum diyor. İşte helal olsun ya. Şöyle adamlar var ya, kendine güvenen, öz saygısı gelişmiş erkeklerin de hayranıyım ya. Bana bak ne kadar güzel söylüyor. Göndersem ben eşime desem ki gitmeyeceksin. Niye yani? Hadi gitmedi. Yani adam sanki gidince tatilde mi sadece bir şey yapacak? Yapmak isteyen her yerde yapar.

Ya bazen şu özlemek duygusuyla başa çıkmanın gerçekten zor olduğunu düşünüyorum. Bazı insanları özlediğimizi sanıyoruz. Bazı insanları gerçekten çok özlüyoruz. Bazı durumları çok özlüyoruz. Oysa gecenin bir vakti aklımıza düşen şey çoğu zaman özlediğin insan da olmuyor. Onlarla birlikte kurduğumuz hayaller, inanırken hissettiğimiz güven ve kalbimizin henüz kırılmamış hali, işte onu özlüyoruz. Çünkü insan bazen birine değil, o kişinin gözlerinin içine bakarken hissettiği huzuru özlüyor. Özler mi? Özlüyor vallahi. Bir mesaj geldiğinde sebepsizce gülümseyen halini özlüyor. Yarını düşünmeden sevdiği günleri özlüyor. Aynı zamanın baktığınızda bize öğrettiği çok kıymetli bir şey var. Gerçek sevgi geçmişte kaybettiklerine tutunmak değil, yaşadığın her şeyden sonra

hala sevebilen bir kalbe sahip olabilmektir. Belki artık daha dikkatliyiz, belki eskisi kadar kolay güvenmiyoruz ama artık neyi hak ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Ve inanın kalbine gerçekten ait olan hiçbir sevgi seni yarım bırakmak için gelmiyor dünyaya. Doğru insan geçmişte bıraktığın eksik hikayeyi tamamlamak için değil, sana yeni ve daha güzel bir hikaye yazmak için geliyor. Bu yüzden insan aslında geçmişini sürekli özlemekle değil, geçmişini gülümseyerek geçirmesi gerekiyor. Çünkü unutmamanız gerekiyor ki bugünkü sizi siz yapan şey, belki de bugünkü gücünüze getiren o şey. Ve geleceğe umutla bakmak. Çünkü en güzel karşılaşmalar artık beklemeyi bıraktığında geliyor.

0: Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Ayvansaray, Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kaybıyla 14.421 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.482, çeyrek altın 10.992 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
6: Aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Carrefour'sa da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
10: Doğrusu Carrefour'sa. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
12: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, radyoda Aygül Aydın'a günaydın devam ediyor. Tabii ki güzel mesajlarınız geliyor. Çok teşekkür ederiz ama benim de size güzel mesajlarım var. Lean Kozmetik'in o mükemmel yaşlanma karşıtı serumu ve cildinizi lifting etkisi yapacak. O harika makinası, cihazı var ya benim kullandığım, size de gösterdiğim. Şu an sitesinde karışıklık karşıtı yüz bakım cihazıyla Lean yaşlanma karşıtı serumu mükemmel bir kampanyaya ve indirime girmiş. %40 %50'ye varan, hatta yazın favorileri olan alüminyumsuz rolonu, biliyorsunuz rolonların içerisindeki koydukları maddeler kanserojen etkiler yarattığı için sadece içerisinde çinko barındıran ve kötü koku oluşumunu önleyen o mükemmel rolonlarından sahip olabilirsiniz. Yazın favorileri arasında sitelerine giriş yapmış. leanskincare.com'a giriyorsunuz. Yaz fırsatları sizleri bekliyor orada. Eğer sitesine ya da Instagram'ından kendilerine yazarsanız, Radyo D'den geliyorum, indirim kodu alabilir miyim derseniz de size özel indirim kodu da verebiliyorlar. Cildinizin nasıl olduğunu, nasıl ne almanız gerektiğini bilmiyor ve bir yerden başlamak istiyorsanız da sitede yine WhatsApp hatları var. WhatsApp hatlarına gidip yüzünüzün resmini çekip onlara mesaj atabilirsiniz. Onlar da çok ilgilenip size zaten sepet oluşturuyorlar ama Radyo D'den geldiğinizi söylemeyi unutmayın. Çünkü Radyo D'den gelenlere özel ayrıcalıklı yapıyorlar. Bunları dinleyenlere özel ayrıcalık yapıyorlar. Dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
0: Tanıtıcı reklam.

Efendim, Radyo D'deyiz. Az önce Aygül aşık olan Utku'yla konuştun diyor. İnanılmaz heyecan vericiydi. Utku'nun heyecanı bana da yansıdı diyor. Ama o kadar üzüleceğini hissediyorum ki Utku'nun. Çok da diyor şey yapamadım, heyecan duyamadım diyor. Hayatım ya, o Utku'nun şeyi yani, hani Utku aşık olsun ya, üzülsün, ne olacak yani, Allah Allah. Hani üzülecek diye aşık mı olmayacak? Üzülsün, aşık da olsun. O yüzden hani bunlara üzülmeyin. Bir insan aşık oluyor diye üzülmeyin. Üzülmemeniz gerekiyor. Sakin olun. Senin gibilerine. Şimdi mesajlarınız geliyor. Sesli mesajları atabilirsiniz. Tatile eşinizi, partnerinizi tek gönderir misiniz? Size sorumuz bu. Hadi bakalım, Lean Kozmetik'ten güzel hediyeler göndereceğiz. Nerede trak, orada bırak. Şey varsa, nerede trak, orada bırak. Nerede trak, eşinizi ya da partnerinizi tatile göndermeyi bir risk olarak mı görüyorsunuz? Kesinlikle kırmızı çizginiz var mı ilişki içerisinde? Bunları 0549 204 0104'e yazabilirsiniz. Radyoyu dinleyip gözlerimi kapadım. Senin klip çekimini izliyorum Aygül demiş. Ben de kliplerimle meşhurum.

Şimdi bilmiyorum, ben Seda Sayan'ı çok seviyorum. Seda Sayan'ın tüm fikirlerine inanılmaz saygı duyuyorum. Ama Seda ablamın nasıl böyle bir tuzağa düştüğünü ya da hani tuzak da değil mi, nasıl böyle düşündüğünü hiç anlamış değilim. Seda Sayan gibi bir kadının verebileceği hani öğüt tarzı ya da yaşadığı tecrübeler tarzı bir konu. Demek ki görmüş kadın, yani tatilde başına bir şey gelmiş. Görmüş ki kadın da uyarıyor. Bilemem. Ama tatile gönderilmemesi bana çok sığ gelen şeyler. Yapmak isteyen her yerde yapar. Sadece tatilde mi yapacak arkadaş yani? Tatili yıllarca durmuş 5 gün gideceği tatilde bir şey yapıyorsa da ya tamam o zaman, yani iyi ki de yapmış, kurtulmuşum derim. Günaydın Aygül. Tabii ki de eşim tek başına arkadaşlarıyla tatile gidebilir. Aynı şekilde ben de gidebiliyorum. Evde olduğumuz için ikimizin de sosyal hayatına karışma gibi bir hak olduğunu düşünmüyorum. Herkesin nefes almaya bir ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Helal olsun, tebrik ediyorum. Ben de aynı fikirde düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Vallahi fazla aynı fikirdeyim. Sonuçta beni zaten storylerde takip ediyorsunuz. Dövüşlü aile tatillerinden pek haz etmiyorum.

erkeklerden de mesela çok hoşlanmıyorum. Diyor ki bak, mesaj atmış. Ne demek kadın kadına tatile gidecek mesela, öyle bir mesaj var şimdi burada önümde. Kadın kadına niye tatile gidiyormuş? Ne oluyormuş ki gidiyormuş falan. Yani durmuş kadın işte. Yani durmuş kadın tatile gitme kararı vermiş.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. İran'la vardıkları mutabakat kapsamında Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik çok sayıda saldırı düzenleyerek kötü bir iş çıkardığını söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu parti MYK'sını 5. kez topladı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Erzurum, Bursa, Bitlis il başkanlarıyla Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 6 ismin ihraç edilmesi için tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verildi. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İstanbul Boğazı geminin geçişi dolayısıyla karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol takımımız San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul parçalı bulutlu, sıcaklık 26 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 31, İzmir parçalı bulutlu 33, Antalya az bulutlu 28, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Odel. Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
1: Reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
2: getir. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Kazancım net, Sigortam.net.
9: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Reklam.
12: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygülcüm, senin fikrini zaten az çok biliyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim diyor. Benim de eşim istediği zaman tatile gidebilir. Kendi alanları olabilir. Yani benim için hiç problem yok. Her zaman böyleydim. Kafam hep böyle çalışıyordu. Hiçbir zaman öyle bir engeller falan. Hiç, yani benlik işler değil. Benim böyle şeylerden hoşlanmıyorum. İstiyorsa uzaya da gidebilir yani. Uzaya da gitmek istiyorsa ki mümkünse giderdir. Ay uzaya bilet varsa, ay fazla biletiniz varsa benimkini alın. Efendim, Aygül'üm, ben de aynı fikirdeyim demiş. Zaten bir abisi var, bir de eski ev arkadaşı var. Hep sürekli onlarla tatildeler diyor. Kesinlikle hayatım, gitsin geçsinler, eğlensinler, ne olacak ya, Allah Allah, hayattan zevk alsın, mutlu mesut gelsin, keyif alsın. Ha, adam değilse zaten, şeref yoksunuysa hakaret etmeye başladım şu an, hani bir gram karakteri ve şerefi yoksa zaten o da ortaya tatilde çıkar, yani yaptığı şeylerde çıkar. Ama tatilde de ne olacak yani, hayatının aşkını falan bulacaksa da ne şanslıymış, ne yapayım, ne yapayım yani, ne yapayım. Hayat onu öyle bir yolculukla sınıyor derim. Yani oturup da insanların hayat öykülerini kontrol edemezsiniz. Sizin öyle sağlam bir hayatınız olması gerekiyor ki çivi gibi böyle. Yanınızda sadece insanlar yürüyecek. Kocanız mı, karınız mı, çoluğunuz mu, çocuğunuz mu, çivi gibi olan o hayatınızda siz sadece hedefinize doğru bu yaşamı çok güzel bir şekilde ilerletme çabası içinde olacaksınız. Yanınızda size eşlik etmek isteyenler buyursun etsinler. Etmek istemeyenlere de güle güle. Bay bay. Efendim, şu an içinizden geçtiğiniz o karanlık ve ağır ve adeta ruhunun nefessiz bırakan tünel dediğimiz, insanlığın bugüne kadar gördüğü en büyük, en görkemli uyanışın doğum sancısını yaşıyoruz şu an. Bakın yani gerçekten kalbinizdeki o amansız sıkışma, başınızdaki o dinmeyen bir basınç, bir ağrı ve ruhunuzu saran o derin mutsuzluk hissi sizin aslında zayıflığınızdan olmuyor. Tam aksine kabuğunuza sığmayan devasa ruhunuzun yeni dünyaya uyumlanmasıyla alakalı. Yani şu an yeni bir dünya düzeni geliyor. En şiddetli fırtınaların gökyüzünün en temiz, en berrak olduğu sabahlardan hemen önce koptuğunu unutmayın, olur mu? Satürn ve Neptün'ün bu tarihi buluşması aslında evrenin bize çok önemli bir operasyonudur. Bize anlatmak istediği bir şeydir. Yıllardır insanlığı köleleştiren, bizi kalıplara sokan, ruhumuzu evraklar arasına ve sahte gülümsemelere ve içi boş hırslara hapseden o eski dünya düzeni artık çürüyor ve yıkılıyor. Şu an yaşadığın depresyon ve mutsuzluk aslında senin öz ruhunun, bu çürümüş düzenin verdiği çok önemli bir tepki. Yani bu tepkiyi anlayabilirsen kazanıyorsun. Bizi kalıplara sokan şeyler artık yıkılıyor. Artık sen eski sen olamazsın. Artık seni mutsuz eden o işe ya da o ilişkiye, o sahte hayata sığamazsın. Gökyüzü ayaklarımızın altında o sahte zeminleri çekiyor arkadaşlar. Yani bunu anlayabilirseniz zaten kazanıyorsunuz. Ama eğer bunu anlayamazsanız da ne oluyor? Tabii ki yoruluyorsunuz, kendinizi üzgün hissediyorsunuz, yorgun hissediyorsunuz. Sanırım artık bir şeyleri değiştirmek zorundasınız ve bunu fark etmek durumundasınız. Gökyüzü ayaklarımızın altındaki o sahte zeminleri çekiyor ki kendi kanatlarımızla uçmayı öğrenelim. Satürn, Neptün, Koç dönemi, kendi kanatlarınla uç diyor. Bu bir son değil, bu illüzyonların bitişi ve bir hakikatin uyanışıdır. Sizler o hakikate uyanıyorsunuz. Lütfen farkında olun.
1: Tutamam zamanı, kayar teker teker elimden. Alıyor

0: gülüm, sonuna kadar katılıyorum. Evlilikte güven en önemli konu ve insanın kendine güvenmesi de çok önemli. Güvenmiyorsan, baskı, kıskançlık yaparsan bu da karşındaki kişiyi yorar, huzur kaçırır. Gerek yok baskılayıp kendinde karşındakini üzmeye. İki tarafında huzurunu kaçırmak hoş değil. Bana göre de değil demiş.
1: Dolaşır hep içimde.

Aygülcüm, ben size hemen bir olayı anlatayım. Eşimle tatile gittik çocuklarla birlikte. Eşim eski eşim diyor. Aynı otele sevgilisini de almış. Sevgilisi de bizimle evli olduğunu ve çocuklarıyla geleceğini biliyor. Çok yakın bir üst kattaki odada da ona yer ayarlamış. Aynı otelde hem benimle hem onunla tatil yaptı. Asla ruhumuz duymadı, anlamadık. Ben çocuklarla ilgileniyordum zaten. Tatili matili tek başına yapmış, öyle yapmış fasafiso. Dediğine katılıyorum. Eskiden ben de eşimi yalnız göndermem, şöyle yapmam diyen bir kadındım. Hayatımın dersini aldım. Dediğine %100 katılıyorum. Yapmak isteyen dibinde gözünün içine kadar bakıyor ve yapıyor. Bana sakın nasıl anlamadın diye sormayın. Bilmiyorum, anlamadım. Yengeç kadınıyım herhalde ondan demiş. Adamın burcu da yaymış. Hiç şaşırmadık. İsmi lazım değil, çok ünlü bir yay arkadaşım. Sen evli değil misin? Nasıl benle böyle konuşuyorsun dediğimde? Sen beni evli mi sanıyorsun? Ben sabah 7'de işe gidiyorum, gece 12'de eve dönüyorum demişti. Yay burcu erkeklerinin o an nasıl bir evlilik anlayışları olduğunu anlamıştım. Yengeç kadını da hayret boşanmış. O da şaşırtıcı. Hayatım, seni tebrik ediyorum. Bu arada seni tebrik etmeyi unuttuk.

Vallahi yılın şarkısı seçiyorum. Allah Allah. Aygül'cüğüm, seni çok seviyorum. Bana gönderdiğin hediyeleri aldım. O kadar mutlu oldum ki anlatamam. Bir an inanamadım senden bana hediye gelmesi. O kadar değerli ki anlatamam. Allah seni nazardan korusun, kalbine ferahlık versin, yükünü azaltsın demiş. Ay canım benim, sen beni mutlu ettin diyor. Canım canım. Güzel güzel, şifa olsun inşallah.

0: Aygül'üm Meryem Adana'dan ben. Sevgilim iş başlığı altında Kıbrıs'a gitti. Ben de düğün başlığı altında Kıbrıs'a gideceğim. Ama yine de tedbir takdiri bozmaz be Aygül'üm diyor.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışığı bulunan yerlerde yayalar yalnızca yeşil ışık yandığında karşıya geçmelidir. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi tehlike oluşturur. Bu davranış sürücüler için de risk yaratır. Kurallara uyulması trafik güvenliği için zorunludur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo T.
4: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
1: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
12: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, Türkiye Q&B'ye geçer.
13: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı mesajı gelince mutlu olanlara gelsin.
2: Radyo D.

0: Efendim radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Mesajlar geliyor.
1: Günaydın Aygül'cüm. Bu kadar uzun şeyi yazamayacağım için ses kaydı atmayı tercih ettim. Evet, erkekler bence de tek başına gitmeli. Kadınlar da tek başına gidebilmeli tatile. Fakat şöyle bir durum var. Ben Yalıkavak'tayım. Yanındaki evi kiraya veriyorlar. Kalan insanlardan telefon konuşmalarına şahit olduğum bir erkeğin aşkım, canım, ben aradığımda aç telefonu, sen beni hiç özlemedin mi falan filan. Erkek kızı arıyor, konuşuyor bu şekilde. Sonra kapattıktan sonra havuza dönüyor ve yanlarında bir sürü kızla. Yani böyle de bir olay var. Bunu ister anlat, ister anlatma. İnsanların birbirine güveni çok zedelenmesin.
0: Anlattık hayatım artık. İnsanlar, herkes birbirine sahip çıksın hayatım.

0: Şimdi Meryem, ben mesajına baktım ama hayatım ben seni ararım. Yani ben seni ararım, bu konuyu bir konuşur tartışırız. Şimdi sen evleniyorsun. Sevgilin iş başlığı altında Kıbrıs'a gitti. Sen de düğün başlığı adı altında Kıbrıs'a gideceğim diyorsun. Burada ne dönüyor? Meryem aydınlat bizi. Aç o telefonu Meryem. Meryem.
1: Aygül.
0: Meryem. Meryem, olayı Aygül. Çözemedim. Lütfen anlat. Ne oldu bacım, anlat.
1: Gidiyorum Aygül.
0: Kıbrıs'a mı?
1: Evet.
0: Adamın burcu ne?
1: Aslan.
0: Neye gittiğini biliyorsun herhalde. Hani belki...
1: Aygül ya, deme.
0: Hani şey değildir. Hani belki yani karı kız değildir canım, Allah Allah. Abi belki adam... Hani belki böyle oyun moyun takılacaktır ha? Aslanlar sever. Kız gitti düştü.
1: Alo.
0: Canım sizin evlenecek misin bu adamla?
1: Evleneyim mi, ne diyorsun?
0: Hayır, senin burcun ne?
1: Sen tahmin et.
0: Yengeç misin hayatım?
1: Evet.
0: Allah, Allah seni.
1: Yükselenim ve başak.
0: Allah seni. Mecbur gideceksin artık sen, anladığım kadarıyla Kıbrıs'a gibi duruyor. Yanına çok bırakacak gibi durmuyorsun.
1: Gideceğim.
0: Peki neyden şüphelendin hayatım? Söyledi ki biz kadınlar olarak önlem alalım. Neyden şüphelendin? Yengeç hislerine mi yenildin?
1: Evet. Çok çapkın herhalde Aygün.
0: Kaç yıldır birliktesin, aydır ya da gündür?
1: 4 yıl.
0: 4 yıl mı? Evet. Kız 4 yıldır ne yaptın sen?
1: Çok fenalardayım, çok.
0: Peki hiç yaşadın mı aldatma, aldatma bir şeyler yaptı mı? Yani mazisi var yok. Mı?
1: Hayır, bir şey yapmadı ama bizim tanışma şeklimiz o şekilde olduğu için. Acaba herkese mi?

0: Hiç aralarında evli mevli yok mu? Hepsi mi bekar?
1: Hepsi. Ya yani çoğu evli.
0: Daha kötü.
1: Bir iki tane böyle. Evet evet. Evet.
0: Keşke bekar
1: olsun. Onlar daha şey oluyor kız. Saldırgan.
0: Peki ne zaman uçağın, ne zaman bizim bu olaydan nasıl sonuçta haberimiz olacak? Biz burada perişan oluruz.
1: Ben sana bildireceğim. 30'unda uçuyorum.
0: 30'unda uçuyorsun. Gidiyorsun. Evet. Gözlüğünü, güneş gözlüğünü takıyorsun. Gazeteni alıyorsun. Hangi otelde olduğunu biliyor musun? Atacağım. Hangi otelde?
1: Sana şey Grand Safari.
0: Söyleme Allah seni. Kız hep birlikte geleceğiz. Sus. Adamı dinleyen
1: benim bir... saflığım.
0: Senin evet senin bu saflığınla vallahi bilemedim şimdi. Biz de mi gelsek? Allah Allah. Neyse peki bir şey daha soracağım ben merak ediyorum. O zamana kadar hiç belli etmeyecek misin? Hoş milyonları anlatıyoruz şu anda illa biri dinliyordur diye. Meryem Meryem Kıbrıs Meryem diye. Biri gidip oğlan bu senin sevgilin mi diye sorarsa bizim saflık seviyesi zaten. Pis yakalanacağız bence ben sana söyleyeyim yani. Ben hiç sağlıklı bulmuyorum şu anki ortamımızı. Ya. Ama olsun problem değil. Ben sana Merve diyeceğim. Merveciğim.
1: Söyle Aygül'üm.
0: Hiç, sen de bana Ayşe de.
1: Yine kafası.
0: Kendimizi belli etmezken biz. Biz yakalanmayacağız. Evet Merve. Kıbrıs'a ya. 30'unda mı uçuyorsun?
1: Ayşe. Evet.
0: İyi tamam. Otelin adını verdin zaten söyleme daha fazlası. Bizde kalsın. Peki tamam. Hayatım diyelim ki yakaladın buldun bir kızla el ele havuza doğru gidiyor.
1: Dur. Ay öldürürüm herhalde.
0: Yengeç kadını bak. Sen onu öldürür sonra da affedersin muhtemelen. Değil mi?
1: Ambulans ararım.
0: Bizi ya, haberdar.
1: Seni çok seviyorum ya.
0: Bizi haberdar et. Seni çok merak edeceğiz. Bol şans tamam. Diliyoruz. Hiç bir şey olacağını ben zaten düşünmüyorum Allah'ın izniyle. Sen boşu boşuna kaygılandığını düşünüyorum.
1: Değil mi?
0: Evet boşuna kaygılanıyorsun. Ama yine de tabii git bir tatil olur sana da hayatım. Bizi de haberdar et. Öpüyoruz
1: tamam,
0: seni.
1: Görüşürüz. Seni çok seviyorum.
0: Sıradaki şarkı sana gelsin.
1: Teşekkür ederim.

Aygül karnıma ağrılar girdi diyor. Gülmekten. İyi ki takipçilerin de dinleyicilerin de aynı senin gibi asla sır tutamıyorlar. Bu kadar kendinizi belli edemezdiniz. Adama iki dakikada ulaşacak haber diyor. Aygül'üm Asaso tatile gittik. Eşim oğlum denizde, ben de merdivenlerde. Tipik kadın. Suya bakıyorum girmek için. Bir kadın geldi. Yol verdim denize girecek diye. Eşiniz mi, ismi ne dedi. Ben de söyledim birine benzetti herhalde diye. 3 dakika sonra atladı suya. Boğulma numarası ile eşimin boynuna sarıldı ismini söyleyerek. Ben şok olmuştum diyor. Şimdi gel de yolla tek başına diyor.

Vallahi hayatım tırtıl tırtıl, sonu pırpır kelebek yani. Hani böyle bir şeyi de ilk kez duyuyorum. İsmini soruyor, suya atlıyor. Tövbe estağfurullah.

Yani ne bileyim ben anlamadım. İnanılmaz. Kadına bak. Kadındaki cesarete bak. Ya ama günümüzün kadınları da acayip derecede... Ben erkekleri uyarıyorum. Eşlerinize, zamanında partner olduğunuz eşlerinize sahip çıkın beyler. Bakın ciddi söylüyorum. Piyasada gerçekten düzgün, sizi siz olduğunuz için sevecek. Artık kadın jenerasyonu kalmadı. Neden söylüyorum bunu biliyor musunuz? Artık sadece paranız varsa onların gözünde olabileceğiniz bir jenerasyon ve bir furya var. Yani yok Aygül sana ne kardeşim, yani ben paramı veririm, param olursa olur, ne olacak, param içinde olabilir, benim içinde olabilir, ben bunlarla ilgilenmiyorum, ben mutlu olacağım, hayatıma bakacağım diyorsanız başka, ama eşlerinize, ailenize sahip çıkın lütfen. Buradan gerçekten bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bazı duygular gelip geçici, hayatınızı, ailenizi, yuvanızı sırf bu nedenlerle gerçekten mahvetmeyin. İnanın değmez. 3 günlük dünya, düzgün bir aile kurmak, aile birliği oluşturmak, o ailenin içerisinde güvende olmayı seçmek bambaşka bir refah seviyesidir. Bambaşka bir konfordur. Ama hakikaten o evliliğin içerisinde de mutlu değilseniz, sevmiyorsanız da bunu dürüstçe söylediğinizde ve kendinize yeni bir yol, düzgün, dürüst yollardan aradığınızda da Allah zaten kapılarınızı açar, yolunuza bakar. Diğer yollar karışık yollar. O karışık yollarda ne kendinizi kaybedin ne de hayatınızı kaybedin ya. Buna hiç gerek yok bence. Bazı şeyler gerçekten gelip geçici, bunun farkına varın. Bu da benim size bir önerim olsun küçük. Bizim evlilik başka bir level'da. Adam Bodrum'da, ben Çeşme'deyim. Bazen Bodrum'a gidiyorum, o da Çeşme'ye. Allah'tan bayramda beraber bir yerlere gidiyoruz. Son 3 ay böyle geçti demiş. Olsun yani. Günaydın Aygül'üm. Seda Sayan dedi ki erkekler sabah koşularında manita yapıyorlarmış. Baktınız sizinki koşuya başladı, siz de koşun diyor.

0: Günaydınlar. Yine otobüste gülüyorum. Deli çıkacak adım. Merve kod adı Meryem olan arkadaşımızın güvenmediğiyle şüphe duyduğu beraber olmak yerine ipini salsa mı acaba demiş. Günaydın Aygül Hanım. Gülmekten karnım acıdı. Ben güvenlik olarak çalışıyorum ve camın arkasında beni görenler bu kadın delirdi herhalde, neye kahkaha atıyor diyecekler.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 17 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %0.50 değer kaybıyla 14.421 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.31, euro 53.85'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.482, çeyrek altın 10.992 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Selam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Bankam, bank, kartım Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
14: Atasun Optik'te Babalar Günü'nün özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
15: Atasun gözünde, gözler üstünde.
16: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
17: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Reklam.
18: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
19: Efendim, Babalar Günü'ne özel 25 bin TL hediye çeki verilecek. Cuma günü Çağlar Demirel'in yayınında, Çağlar'cığımın yanında 3. şifreyi Cuma günü. Doğru bilen kişi yayına bağlanıp şifreleri tekrar söyleyecek, çeki kazanıyor olacak. Bu unutmuyorsunuz, saat 12 ile öğlen 15 arasında Çağlar Demirel'in yayınını takip ediyorsunuz ve hediyenizi kazanıyorsunuz.

0: Aygül'cüm çok komik bir kadınsın. Gerçekten senin bence talk show yapman lazım demiş, yazmış. Hiç mi böyle bir teklif gelmedi diyor. Diyemem. Şeyi yaptığımı sanıyor, kurgu falan yaptığımı sanıyor. Hayatım bu benim normal hayatım. Hani bu benim çok normal bir hayatım. Sen daha ben de arka planda anlatamadıklarımı bilsen. Yani özel bir senaryo yazdım.
1: Bekarlık sultanlık mıydı?
2: Yok.

Efendim şimdi bir programın sonuna artık geliyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Birlikte eğleniyoruz zaten sizlerle olduğu için komik ve eğlenceli. Yoksa ben tek başıma ne yapayım yani, tek başıma burada bazen sinirleniyorum yaşadıklarıma. Bugün bir Reels paylaştım. Dedim ki Reels'ta da Serdar Ortaç'ın 5 günlük hikayesi diye. Ana sayfamda paylaştığım Reels'a gidip altına yorum yapmanızı istiyorum. Dünyanın... Pınar Tokur'uma teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir kere şu an yaşadığınız depresif durumlar gayet normal durumlar. Bu durumları yönetmenizi tavsiye ediyorum. İyi yönetirseniz bu işin içerisinde çok güzel çıkacaksınız. Şu an evren tam sizin durduğunuz yerde harika bir köprü kuruyor. Yani şu an bunalımdaysan, mutsuzsan, kendini iyi hissetmiyorsan, ikizler yeni ayı da gerçekleşti. Zihninizi tazeleyecek, merakınızı uyandıracak o ikizler yeni ayı, o can alıcı, aslında neşeli rüzgarların esmesi gereken, hemen ardından ise duygularınızı sizi en saf haline götürecek Merkür'ün o yengeç burcundaki bir de retrolama hareketi, o da 29 Haziran'da yaklaşıyor. Şimdi bir de o retrolamayı yaşayacaksınız. Arkanıza biraz yaslanın ve derin bir nefes alın. Şimdi sizinle bir yol arkadaşı, aslında sizinle belki de derinden nefes alacak insanlarla tanışacağınız bir yolculuk başlıyor. Hayatınıza girecek insanlar çok önemli olacak. İkizler yeni ayı, evrenin size artık yüklerini bırak. Hafifle, konuş, anlat. Zihnindeki o harika fikirleri dünyaya anlatmalısın dediği yer. O geçirdiğiniz ağır, baskıcı günlerin aslında ardından ruhunuza ilaç gibi gelecek neşeli ve şanslı iyi olma ihtimalleriniz var. Bu yeni ay hayatınıza, ruhunuzu besleyecek yepyeni insanları, sizi heyecanlandıracak taze bilgileri ve uzun zamandır kapalı kalan iletişim kanallarınızı açacak. Kafanızın içindeki o eski, yorgun düşünceler uçup gidecek. Yerini sanki böyle daha ferahlamış hisler alacak, daha parlak fikirler gelecek. Bugüne kadar içine attığın, anlatsam da anlamazlar diye sustuğun ne varsa şimdi onları en tatlı, en etkileyici şekilde ifade etme dönemi. O yüzden bu sıkışmışlığı, bu baş ağrısını yaşıyorsun. O yüzden kendini bu kadar yorgun hissediyorsun. Tabii 29 Haziran civarında retrolayacak o Merkür Yengeç serüvenine de hazırlık yapman gerekiyor. Daha şefkatli, daha içsel kendine dönüş ruhun içinde olman gerekiyor. Keşke dediğin eski hatıralar evet önüne gelebilir. Ama bu sefer canın eskisi gibi yanmayacak. Eskisi gibi üzülmeyeceksin. Kalbindeki o eski yükleri, eski yaraları uğurlayacak. Yerine kocaman bir huzur koyacaksın. Bunu başaracaksın. Bu sefer daha iyi bir şekilde yapacaksın. İnşallah bu ikizler burcunun neşesi ve zekasıyla hafiflemeyi, yengecin de o derin şefkatli sevgisiyle şifalanmayı hayatınızda başarır. Ne yaparsınız? Bu gidişatı doğru yoluna koyarsınız. Ay biz hiç çalmamışız bunu.

Efendim, Aygül ablacığım diyor, korkunç bir depresyondayım. Bu yüzden mi inanılmaz bir bitkinliğim var, bir aydır neşemi kaybettim diyor. Evet hayatım, işte bu yüzden yani artık bu şeylerden çıkmanız lazım. Aramadı, sormadı falan filan, bunlardan çıkın. Günaydın sabahlarımızın enerji bakanı Aygül Aydın hanım. Muğla Milas'tan selam ve saygılarımla Taner Toker diyor. Çok selamlar, çok güzellikler diliyorum. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Efendim programın sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için, benimle olduğunuz için. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Sizlerle olmak ayrı bir güzel. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. O güzel omuzlarınızdaki bütün yükleri yavaşça şöyle alın, elinizle tutun. Hadi hep birlikte yere bırakıyoruz. Başardın. Gerçekten başardın. Kolay değildi diyoruz. O canını acıtan, kafanın içinde fırtınalar koparan, seni yatağa bağlayan o ağır, aslında Satürn ve Neptün günlerinden geçip o aşamaları aştın. O biraz daha geçen seneydi. Artık şimdi artık bunu tanıyorsun, bu enerjiyi biliyorsun. Sırf bu yüzden bile o geçen sene 2020'den beri gelen bu yolculuğu atlattığın için kendine kocaman bir teşekkür et. Çok zor zamanları geçirdin sen. Sen sandığından daha güçlüsün. Çok daha özel bir ruhsun. Gökyüzü senin bu emeğini görüp ödüllendirecek. Sanki sana ödül vermek istiyor. Usulca fısıldıyor sana. Lütfen o geri kalan, saçma sapan olan, hayatında seni aşağıya çeken şeyleri artık bırak diyor. O kapkara bulutlar dağılsın ve pırıl pırıl, kıpır kıpır bir gökyüzü önüne gelsin diyor. İçindeki o neşeli, hayata meraklı bakan çocuk var ya, işte o çocuk yeniden uyanıyor. Uzun zamandır kuramadığınız cümleler, içinde sakladığınız o büyülü kelimeler, dudaklarınızdan dökülmek için sabırsızlanıyor. Bunları söyleyecek düzgün insanlar karşınıza çıkacak. Düzgün insanlarla karşılaşacaksınız. Bu yolculukta hepimiz büyüyoruz. Çok dönüşmek için çaba sarf ediyoruz. Ama neşemizi kaybetmeyelim, olur mu? Ve ne geliyorsa elimizden şefkatle yaklaşalım. Elimizden geldikçe kırgınlıklar mı? Onları da sevgiyle uğurlamaya çalışın. Siz değerlisiniz. Kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Geleceğinize güvenle yürümek için önce kendinize güvenmeniz gerekiyor. Benden bu kadar. O muhteşem hikayeyi yazmak size kalıyor. Siz yapacaksınız. Gökyüzü sizin için en güzel şarkılarını çalacak. Ve tabii ki bir de Radyo D sizin için en güzel şarkıları çalar. Kalbinizin ritmine güvenin diyorum. Mucizeler zaten sizin uyanışınızı izlemek için kapıda bekliyor. Yolunuzda, bahtınızda kalbiniz kadar güzel olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Amerika Birleşik Devletleri ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. İran'la vardıkları mutabakat kapsamında Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail'in Lübnan'a yönelik çok sayıda saldırı düzenleyerek kötü bir iş çıkardığını söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu parti MYK'sını 5. kez topladı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada Erzurum, Bursa, Bitlis il başkanlarıyla Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 6 ismin ihraç edilmesi için tedbirli olarak disipline sevk edilmesine karar verildi. Doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan dünyanın 3. büyük yarı batık vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İstanbul Boğazı geminin geçişi dolayısıyla karşılıklı transit gemi geçişlerine kapatıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 6'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol takımımız San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.
1: Radyo D'de birazdan Aleyna Tilki, oyuncak gibi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Atasun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Günaydın bir kez daha, iyi sabahlar. 18 Haziran Perşembe gününde Radyo D'de yine buluştuk. Uzun bir süredir playlistimizde yer alan parçalardan biri Oyuncak Gibi bize eşlik etti. Aleyna Tilki dinledik ve uzun bir sürede Top 20'nin zirvesinde yer almıştı biliyorsunuz parça. Ve zirveyi kaptırdı. Bakalım cumartesi saat 15'te yeniden zirvede olacak mı, merakla bekliyoruz. Ben Aykut Balcı, herkese bir kez daha keyifli güzel bir gün diliyorum. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez Linet Radyo D'de konuğumuz oluyor. Meğerse.

Dünya Kupası devam ederken futbol dışındaki olaylar da gündem yaratmaya devam ediyor. Ve 2026 Dünya Kupası'nda Japon taraftarlar yine örnek bir davranış sergiledi. Amerika'da oynanan maçların ardından tribünlerde kalan çöpleri toplamışlar yine Japon futbol severler. Ve bu görüntüleriyle de FIFA'nın resmi X hesabında yer almayı başardılar. Bir Japon taraftar futbolculara, diğer taraftarlara ve stadyuma duydukları saygının bir göstergesi olarak bunu yaptıklarını ve bunun kendi kültürlerinin bir parçası olduğunu söylemiş. Ve tabii ki örnek bir davranış her stada yayılır, her ülkeye yayılır umarım. Japonya turnuvadaki ilk maçında biliyorsunuz Hollanda ile 2-2 berabere kalmıştı. Biz hafta içi her gün 7-8 arası ve 19-20 arası D-Smart spor ekibiyle birlikte Dünya Kupası heyecanını sizlere yansıtıyoruz. Bugün de yine Dünya Kupası heyecanı burada Radyo D'de olacak. Bu akşam kulağınız yine burada bizde olsun.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim.
1: Birazdan Fatma Turgut burada olacak. İşte öyle bir şeyle ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo T.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü Dünya üzerinde omurgadaki diskler yer çekimi etkisiyle birbirine yaklaşırken ağırlıksız ortamda bu durum gözlenmez.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
4: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
5: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda baban için Boyner'de. Babalar gününde seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.

Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması beklenirken uzmanlar böyle durumlarda aşırı sıcakların ciddi sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekiyor. Hep dikkat çekiyorlar. Yaz ayları boyunca da yine birçok ilimizde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar göreceğiz. Ne yapacağız böyle durumlarda? Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamak, bol bol su tüketmek, güneşten korunmak ve sıcak çarpmasının belirtilerine karşı dikkatli olmak için alınabilecek en önemli önlemler arasında gösteriliyor bu saydıklarım. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiği konusunda da uyarıyorlar. Peki bu sıcaklar bize de gelecektir eminim ki ve eğer gelirse bunları lütfen dikkate alın. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Dünya Kupası ile birlikte biliyorsunuz her ülkede, hemen hemen her ülkede sahte forma karşımıza çıkmaya başladı. Sahte formalar karşımıza çıkmaya başladı. 2026 Dünya Kupası öncesinde İspanya'da da böyle bir operasyon, sahte forma operasyonu gerçekleşmişti. Polis çeşitli milli takımlara ait 66 binden fazla sahte forma ve spor ürününe el koymuş ve operasyon kapsamında 95 kişiyi de gözaltına almış. Ele geçirilen ürünlerin toplam ağırlığının 16 tonu aştığı belirtiliyor ve sahte ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon euroyu geçtiği ve markalara da verdiği zararın 7 milyon euronun üzerinde olduğu açıklanıyor. Sahte formadan kastı şu herhalde, markalı ürünler. Ama onun dışında tabii Türkiye'de sahte forma dışında daha özgün, daha uyguna bulabileceğimiz formalar da üretiliyor. Belki onlardan tercih edebiliriz. Uzak durmak gerekiyor sahtelerden. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Da stüdyodaydı. Konuk ettiğimiz isimlerden biri Nas Yenlendirici. Konuğumuz oldu. Sahibi Yok'la bize eşlik etti. Az sonra Derya Ulu burada olacak. Hani ile geri döneceğiz. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.480 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.46'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.422, çeyrek altın 10.890 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkıları.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
4: Her zaman Kiyalı.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot. Evimde divan ev var.
7: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
8: Evimde divan ev var.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

Danimarka'da bir şirket ilginç bir çalışma modeline geçmiş. Patron yok, müdür yok, hatta CEO bile yok. Danimarka'daki bir şirket bildiğimiz iş düzeninin biraz tersine gitmiş durumda. Daha doğrusu bildiğimiz iş düzenini biraz tersine çevirmiş durumda. Elektrikli araç şarj istasyonları işleten Clever adlı şirkette yaklaşık 500 çalışan yöneticiler olmadan kendi kendine kararlarını alıyorlarmış. Yani bu konuyu bir üstümüze soralım, bir müdüre soralım dönemi tamamen kapanmış onlar için. Şirket çalışanları birlikte karar veriyor, birlikte sorumluluk alıyor. Hatta yapılan ankette çalışanların %92'si sabah işe gitmeden mutlu olduklarını söylemişler. İnanılmaz. Kısacası Danimarka'da bazı çalışanlar artık pazartesi sabahı patron bugün gelmedi oh diye sevinmiyorlar. Çünkü zaten patron yok. Peki önümüzdeki dönemde belki bu iş modeli tüm dünyaya yayılır. Başarılı olursa. Şu an başarılı gözüküyor. Güzel bir model. Burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Herkese bir kez daha keyifli güzel bir perşembe diliyorum.

ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde dinliyoruz her hafta sonu. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar 22-24 Zaman Tüneli Radyo D'de bizimle buluşuyor. Bu hafta sonu da çok özel bir set bizi bekliyor. Çok özel bir playlist bizi bekliyor. Zaman Tüneli'ni 80'ler, 90'lar ve 2000'leri cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de kaçırmayın. Ayrıntılı yayın akışımıza da radyod.com'dan ulaşmayı unutmayın.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms, bir mobilya showroom'unun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu konu alıyor. Film 3. hafta sonunda 44.865 seyirciyle Gişe Liderliği serisini 3 haftaya çıkardı. Dünya genelinde 250 milyon dolar baremine dayanan Backrooms, 44.865 seyirci tarafından izlenerek üst üste 3. hafta sonunda da zirvede yer aldı. Film şimdiye kadar 293.477 seyirciye ulaştı. Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, "Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var" sözüyle başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri anıları albümlerden çıkarıp seyircilerine emanet ediyorlar. Şarkılı interaktif komedi Hey Gidi Günler 19 Haziran'da Dragos sahnede seyircisiyle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışan yapar.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

Sezen Aksu'yla yeni saatin açılışını yaptık. Burası Radyo D. Müziğin ve eğlencenin frekansında yeni saatte de yine harika isimler, harika parçalar burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Bir YouTube sayfamız var biliyorsunuz. Stüdyo D'nin görüntülü kayıtlarını oradan takip etme şansınız var. RadyoD.com'dan YouTube sayfamıza ulaşabilir ya da Radyo D 104 olarak aratabilir, bulabilir ve bizi oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi Altay, Radyo D'de Kainat Şahit. Ne

WhatsApp kullanıcı gizliliğini arttıracak yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Geliştirilen sistem sayesinde metin mesajları da fotoğraf ve videolarda olduğu gibi yalnızca bir kez görüntülenebilecek. Mesaj okunduktan sonra otomatik olarak kaybolacak ve yeniden açılmayacakmış. Özellik kapsamında mesajların kopyalanması, iletilmesi, kaydedilmesi ve paylaşılması engellenirken ekran görüntüsü ve ekran kaydı alınmasına da izin verilmeyecekmiş. WhatsApp özellikle tek kullanımlık şifreler, kişisel bilgiler ve hassas içeriklerin paylaşımında bu özelliğin önemli bir güvenlik kazanımı sağlayacağını belirtiyor. Yeni özellik şu an geliştirme aşamasında. Bilmiyorum işinize yarar mı? Bir kere göreceksiniz, kaybolacak. Resimlerde oluyor bu, fotoğraflarda oluyor. Belki yarar diye düşünüyorum özel mesajlarda. Peki, belki kullanırız. Bu arada WhatsApp üzerinden bizi hala takibi almadıysanız radyoda.com'dan ulaşabilir ya da 0549 204 0104'ten bizimle Radyo D ile iletişime geçebilirsiniz.

0: Bizimle buluştu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Zeki Arkun ve Simge'den yeni biriyle geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
4: Radyo D. Hayatın içinde her

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

Yeni biriyle Radyo'daydı, bize eşlik etti. Biliyorsunuz kaçırdığınız programları podcast halinde radyoday.com'dan, podcast kataloğundan yeniden tekrar tekrar dinleyebiliyorsunuz. Farklı içeriklerimiz de orada sizi bekliyor. Teknolojiden iş dünyasına, astrolojiden birçok konuya birçok farklı içerik yine radyoday.com'da podcastler bölümünde kaçırmayın. Ayrıntılar radyoday.com'da. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mikserden oluşan DJ Bay Bora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

Heyecanını birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Bir yandan da cumartesi günü bir an önce gelse de artık Türkiye'nin maçını izlesek diye de düşünmeden edemiyoruz. 2026 Dünya Kupası sadece sahada değil, tribünlerde de büyük bir rekabete sahne oluyor. Verilere göre turnuva için Amerika'ya en yoğun ilgiyi İskoç taraftarlar göstermiş. Ev sahibi şehirlere yapılan uçuş rezervasyonları geçen yıla göre yaklaşık %1000 artmış durumda. Alman taraftarlar rezervasyonlarını en erken yapan gruplar, ki onlar biliyorsunuz planlamayı sever. Türk taraftarlar da %85'lik artışla dikkat çekiyor. Faslı futbol severlerse artan talep nedeniyle ek uçuş kapasitesi oluşturmasını sağlamışlar. Buna karşılık İspanyol ve İsviçreli taraftarların turnuva için seyahatlerinde düşüş yaşandığı belirtiliyor. Yine bizim taraftarlar oldukça yoğun ilgi göstermiş, Türk taraftarlar. Ama İskoçlar gerçekten de bir renk katmış durumda Dünya Kupası'na. Çok da seviyorlar futbolu. Oradalar. Peki, burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Bitsin artık gönül challenge.
1: Yakın geçmişten parçası Gönül Çelen'le Yalın Radyo'da bizimle buluştu. Az sonra Emre Fel burada olacak. Bir güldün ve çok daha fazlası için yine burada Radyo'da kalmaya devam edin. Radyo D.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.627 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.41'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.402, çeyrek altın 10.856 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Emre Fel.

0: Reklam.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Carrefour'da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
3: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
5: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Yaşlanmayı yavaşlatması konusunda birçok araştırma haberi paylaştım sizinle. Bilim insanları yaşlanmayı yavaşlatacak yeni bir yöntem üzerine çalıştıklarını duyurdular. İspanya'da yapılan araştırmada tek dozluk bir gen terapisi uygulanan farelerin yaşam sürelerinin %20'den fazla uzadığı görüldü. Üstelik sadece uzun yaşamamışlar, hafızaları, fiziksel performansları ve genel sağlık durumları da çok çok iyi çıkmış. Araştırmacılar tedavi edilen farelerin bazı testlerde gençlere yakın sonuçlar verdiğini söylüyor. Tabii hemen heyecanlanmayalım. Bu sonuçlar şimdilik hayvanlar üzerinde test edildi. Ama insan deneylerinin bu yıl başlaması bekleniyor. İnsan ömrünü uzatmak için elinden geleni yapıyor insanlık. Yani gelecekte doğum günü pastasındaki mum sayısı artarken enerjimiz aynı kalır mı kalmaz mı? Bunu bilim insanları şu anda bu sorunun peşinde bunu araştırıyorlar. Günün ilginç haberlerinden biriydi, hemen paylaştım. Radyo D'desiniz.

Misafir Radyo D'de dinledik. Misafir demişken bugün Stüdyo D'de misafirimiz, konuğumuz Güliz Aylı olacak. Saat 15'te yine harika bir program sizi bekliyor. Fatih Uslu ile birlikte Güliz Aylı'yı Stüdyo D'de kaçırmayın. Ve ufak bir hatırlatma, Babalar Günü'ne özel 25 bin lira değerinde hediye çeki kazanmak için bugün yine ikinci şifreyi almak için Çağlar Demirel'i saat 15'e kadar çok dikkatli takip edin. Her gün bir şifre veriyoruz ve Cuma günü 3 şifreyi canlı yayında doğru bilen ve canlı yayına bağlanıp şifreleri tekrar söyleyen kişi 25 bin lira değerinde babasına özel hediye çeki kazanma şansını yakalayacak. Kaçırmayın, Çağlar Demirel birazdan yayında. Ben Aykut Balcı. Yarın Cuma gününde saat 10'da öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Hepinize süper bir perşembe diliyorum. Radyo D'de kalmaya devam edin.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

Aslında son yarı perşembe günündeyiz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Umarım gün hepimiz için güzel geçer. Sizler nerede olursanız olun, biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel. Şimdi Hakan Peker ve Sen Yoluna Git'le Radyo Dede devam ediyoruz.

0: Keyifli günler. Radyoda kazandırmaya devam ediyor. Dün birinci şifreyi verdim. Bugün ikinci şifreyi vereceğim. O yüzden kulağınız dört açıp beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Yarın da üçüncü şifreyi ve üç şifreyi birden benimle paylaşan sorgusuz sualsiz 25 bin liralık sürpriz bir markanın hediye çekinin sahibi olacak. Hatırlatmış olayım.
1: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Reklam.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
6: Her zaman Kiyalı.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

Radyo Telekün içi kazandırmaya devam ediyor diye boşuna söylemiyoruz. Mesela Babalar Günü'ne özel sürpriz bir markanın 25 bin liralık hediye çeki şu an elimde. Ve Cuma günü de bu hediye çeki sahibini bulacak. 3 tane şifre paylaşmaya başladım. İlkini dün paylaştım. Dikkatli dinleyenler ilkini not aldı. Bugün ikincisini paylaşacağım. Ve ardından da yarın yani Cuma günü üçüncüsünü paylaşacağım. Şimdi dikkatli dinleyenler bu 3 şifreyi kaydettiğinde ve yarın ben söylediğimde benimle paylaştıklarında günün şanslı ismi 3 şifreyi benimle doğru bir şekilde paylaşan sürpriz bir markanın Babalar Günü'ne özel 25 bin liralık hediye çekinin de Radyo D ayrıcalığıyla yarın sahibi olacak. O yüzden bugün dikkatli dinleyin. Çünkü bugün Radyo D ayrıcalığıyla sizlere ikinci şifreyi vereceğim. Gidebilirim.

Su biraz yağışlı yağışlara karşı da tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Şimdi 96 yılında hayatımıza girdi ve günümüze kadar da birçok şarkıyı albümü bizlerle buluşturdu. Şebnem Ferah, Radyo D'de.

0: Vay be. Üsküp'ten Yalova'ya göç etmiş bir ailenin 3 kızından en küçüğü olarak 12 Nisan 72 tarihinde Yalova'da dünyaya geliyor ve Türkiye'nin en büyük rockstarları arasında yerini buluyor. 96 yılından itibaren 9 albümü bizlerle buluşturdu. 2000 yılından itibaren de 7 single ve bu da 3. stüdyo albümü 2001 yılında bizlerle buluşturdu. Perdelerde yer alan ilk şarkıydı Sigara ve Şebnem Ferah'ı geride bıraktık. Dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.628 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.32'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.371, çeyrek altın 10.805 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bankam.com Bank kartıma bin.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: İyi akşamlar.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms, bir mobilya showroom'unun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu konu alıyor. Film 3. hafta sonunda 44.865 seyirciyle Gişe Liderliği serisini 3 haftaya çıkardı. Dünya genelinde 250 milyon dolar baremine dayanan Backrooms, 44.865 seyirci tarafından izlenerek üst üste 3. hafta sonunda da zirvede yer aldı. Film şimdiye kadar 293.477 seyirciye ulaştı. Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, "Bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var" sözüyle başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri anıları albümlerden çıkarıp seyircilerine emanet ediyorlar. Şarkılı interaktif komedi Hey Gidi Günler 19 Haziran'da Dragos sahnede seyircisiyle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İstanbul'un Nadide semtlerinin yer aldığı AI teknolojisiyle geliştirilen klibi ve uzun yıllarda beraber çalıştığı Murat Güneş'le bu kez vokal olarak yan yana geldi Yonca Lodi ve o söz konusu olan şarkı İncir Ağacı'nı dinledik. Zaman şimdi mottolarını sizlerin belirlediği Radyo D ayrıcalığıyla sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı son bölüm deyip sezonu bitirenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içi.

0: takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Stüdyo D'de ağırladığımız isimlerden biri kendisi. Güliz Aile'yi geride bıraktık ve her an bu Havacıva isimli yeni şarkısıyla da tekrar Stüdyo D'de konuğumuz olabilir. Takipte kalın. Tıpkı Cuma günü sahibini bulacak 25 bin liralık sürpriz markanın hediye çekinin şifresini takip etmek gibi ikinci şifreyi birazdan paylaşacağım.

0: Aşk İstiyorum albümünde yer alan
1: Bir Fotoğraf Çekilebilir Miyiz?
0: Çok da eğlenceli bir şarkı. Kimden bahsettiğimi çoğumuz anımsadı. Bir kelamı geride bıraktık ve dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en ilerle geri dönüyoruz, ayrılmayın.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul 100 endeksi 14.628 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.28'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.371, çeyrek altın 10.804 liradan alıcı buluyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Eterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

ayrı bir söyleşi gerçekleştirdim kendisiyle. Aynı zamanda böyle aktivist hayvanseverliğiyle de konuşulan Ömür Gedik. Kaçıranlar varsa programın tekrarını Radyo D104 YouTube hesabından izleyebilir ve radyod.com adresi ve Radyo D104 Spotify profil hesabından Stüdyo D'de takip edebilirsiniz. Bir de aynı zamanda kulağınız dört açın. Yarın üçüncü şifreyi benimle paylaşacaksınız ve 25 bin liralık hediye çeki sizi bulacak. O yüzden bugün ikinci şifreyi paylaşıyorum. Dün birinci şifreyi paylaştım. Kulağınız dört açın. Şifre geliyor. Çok az kaldı.

Dünyanın radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Smokin bizim işimiz.

0: Erciyes.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

Kanal D'nin içerikleri bir hayli dikkat çekmiyor değil hani. Ve cuma akşamı ikinci sezona merhaba diyen Kuralsız Sokaklar, Sıra Dışı Hikayeler, gerçeğin tam kendisi ve sokağın kuralsız yüzü. Denk geldiniz mi bilmiyorum. Benim favorilerim arasında. Ekranların en cesur programı Kuralsız Sokaklar, beklenen ikinci sezonuyla yeniden bizimle olacak. Bu yaz yine Mert Öztürk sayesinde dünyanın en bilinmeyen bölgelerini yine Kanal D ayrıcalığıyla Kuralsız Sokaklar'da gezeceğiz. Kuralsız Sokaklar yarın akşam, yani ve bu akşam Kanal D'de saat 20'de.

hemen hatırlatalım. Kanal D'nin zengin içerikleri yine ekran karşısında sizlerle buluşmaya devam ediyor. Sezon'a merhaba diyen Kuralsız Sokaklar'da onlardan biri. Sıra dışı hikayeler, gerçeğin tam böyle kendisi ve sokağın kuralsız yüzünü bu programda görebilirsiniz. Ekranların en cesur programı Kuralsız Sokaklar, ki benim favorim. Beklenen ikinci sezonuyla yeniden bizimle. Bu yaz yine Mert Öztürk sayesinde dünyanın en bilinmeyen bölgelerini gezeceğiz. Ve Kuralsız Sokakları Kanal D ayrıcalığıyla kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Kuralsız Sokaklar, tekrar ediyorum, Kuralsız Sokaklar, Cuma akşamı saat 20'de Kanal D ekranlarında. Şimdi bu hatırlatmanın ardından İrem Derici, kim özleyecek? Radyo D'de.

Bugün ikinci şifreyi paylaşıyor olacağım. Ve üçüncü şifre gelecek cuma günü. Üç şifreyi yarın eksiksiz benimle paylaşan da bu 25 bin liralık hediye çekini sahibi olacak. İkinci şifre için şu an itibariyle takipte kalın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Radyo D.
5: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
4: Radyo D.
5: Top 20.
3: 104'te Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Linet, meğerse.

0: reklam.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

Radyo D'yi dinleyenler bir hayli şanslı. Pazar günü Babalar Günü ve Radyo D'de aynı zamanda kazandırmaya devam ediyor. Ve elimde sürpriz bir markanın 25 bin liralık hediye çeki var. Dün itibariyle şifreler paylaşmaya başladım. Bugün de ikinci şifreyi paylaşacağım ve yarın da üçüncü şifreyi paylaşacağım. Ve bu üç şifreyi yarın eksiksiz bir şekilde sorusuz sualsiz bana yollayan günün şanslı ismi sürpriz bir markanın 25 bin liralık hediye çeki elimde, bu hediye çekin sahibi olacak. Ve aynı zamanda bugünün şifresi, hazırsanız biliyorum beklediniz. Söylüyorum, not alın. Bugünün şifresi Çınar. Son kez bir daha söyleyeceğim ilerleyen dakikalarda. Not edin, cuma günü isteyeceğim bu şifrelerin tamamını. Şimdi en iyileri dinlemeye devam ediyoruz.

0: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
3: Atosun gözünde, gözler üstünde.
4: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber Fatih Uslu, Gülüz Ayla ile stüdyoda evde olacak. Bu özel söyleşiyi kaçırmayın. Bu arada ikinci şifreyi vereyim mi? Hadi kaçıranlar varsa tekrar diyorum, not alın. Çınar. Herkese.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Backrooms, bir mobilya showroom'unun bodrum katında keşfedilen gizemli bir kapının ardından başlayan karanlık bir yolculuğu konu alıyor. Film 3. hafta sonunda 44.865 seyirciyle gişe liderliği serisini 3 haftaya çıkardı. Dünya genelinde 250 milyon dolar baremine dayanan Backrooms, 44.865 seyirci tarafından izlenerek üst üste 3. hafta sonunda da zirvede yer aldı. Film şimdiye kadar 293.477 seyirciye ulaştı. Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, bizim atmaya kıyamadığımız anılarımız var sözüyle başladıkları gösterilerinde yıllarca biriktirdikleri anıları albümlerden çıkarıp seyircilerine emanet ediyorlar. Şarkılı interaktif komedi Hey Gidi Günler 19 Haziran'da Dragos sahnede seyircisiyle buluşacak.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Reklam. Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası, Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
0: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın Sayısal Loto'da rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Smokin bizim işimiz.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Usta, hepinize keyifli günler ve alkışlarla şu anda Radyo T'de Stüdyo T programımızın konuğu Gülüz Zayla. Gülüz, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Çok iyi gördüm seni, harika.
1: Çok iyiyim. Ayak parmağım kırık, onun dışında iyi.
0: Onu bilmiyordum, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim, onun dışında
0: yeni
1: iyiyim.
0: Yeni mi oldu?
1: Ya bir ay olacak işte.
0: Ha, sen bu arada evde şarkı çıkardın ama peşinden parmağını kırdın.
1: Gerçekten bayram arifesiydi sanırım. Hatta kırık parmakla bir gün bilmeden klip falan çektim bütün gün. Yani dolaştım topuklu ayakkabılar bilmem. Evet. Maalesef böyle bir nazar.
0: Nazar olmuş hakikaten. Nazar değil. 15 Mayıs'ta yayınlanmıştı şarkı. Az önce dinledik, Havacıva.
1: Evet.
0: Değil mi? Peşinden olmuş galiba, nazar olmuş.
1: Ya bir 10 gün sonra da işte parmağı kırdım.
0: Neyse, şu an iyisin değil mi? Sıkıntı yok yani.
1: Ya iyiyim, biraz ağrım falan var yani, böyle kendimi biraz çolak hissediyorum. Diyorum ki Allah'ım başka büyük dert verme. Tabii gerçekten ne kadar Allah kötü bir şeymiş ama ya. Yani o küçük parmak gerçekten beni mahvetti. Bütün motivasyonumu aldı benden gerçekten.
0: İşte hayatta böyle küçük gördüğünüz her şey karşımıza sen de yarın büyüyerek gelebiliyor.
1: Evet yani. Öyle bir sordum, bina işittin biraz öyle oldu ama hani.
0: Evet, Gülüzer'le konuğumuz, yeni şarkısı Havacıva. Bugün ondan söz edeceğiz ve tabii ki yeni projeleri de var, onlardan da söz edeceğiz. Bu arada biz tabii ki bir yandan da sosyal medya hesabımızda, yani Radyo D104 Instagram sayfamızda şu anda canlı yayındayız. Dileyenler girebilir ve
1: Gülüzer'in o güzelliğini görebilirler.
0: Evet, direkt,
1: bana şu an
0: direkt kamera şu anda
1: Gülüzer'in karşısında.
0: Bir yandan tabii Radyo D YouTube sayfamız için de çekindeyiz. Programın da devamı, tamamı yani daha sonra YouTube hesabımızda olacak. Oradan da defalarca izleyebileceksiniz bu programımızı. Şimdi hazırsanız yavaş yavaş başlıyoruz. Bir yandan tabii WhatsApp'tan sorular varsa onları da almak istiyorum. Dinleyenlerimizin soruları 0549-204-0104 bize yazabilirsiniz. Gülüzer'le şu anda Radyo D'de yeni şarkısı, dediğimiz gibi Havacıva. Hakikaten böyle yaz da geliyor, geldi dedik. Gelmiyor dedik ama geldi yaz.
1: Geldi mi diyorsun?
0: Geldi
1: ya.
0: Artık gelmiştir.
1: Ben dün akşam çok üşüdüm yine, lanet olsun. Vallahi yani Temmuz bence artık bizim yaz başlangıcı.
0: Şu an işte
1: bir şey
0: başlıyor
1: oldu
0: gibi, yavaş yavaş evet, ısınıyoruz.
1: Başlarındayız.
0: Sanırım sarkacak artık, mevsimler böyle karışmaya başladı. Eylül'de artık yaz gibi oluyor.
1: Evet galiba. Doğru, Eylül'de sıcak.
0: Değil mi?
1: Oluyor aynen.
0: Ama bu Mayıs'ta hakikaten çok çektik havadan. Bir türlü ısınamadık.
1: Bir de ben yani normalde mesela kapalı hava falan çok seviyorum. Böyle işte bulut, yağmur falan severim. Ama yani ben bile artık dedim bıktım gerçekten. Yani artık yaz gelsin, güneş gelsin falan dedim.
0: Onu hep mi söyledik ya? Hatta
1: sıkıldık.
0: O tarz şarkılar çıktı ya. Çok şaşırdım yani. Artık yaz gelsin. İşte yazı özledim.
1: Aynen öyle şeyler falan yazıyorum.
0: Bir sürü şarkı
1: işte,
0: çıktı
1: ne yapalım?
0: Yani. İşte ruh halinizi yansıtıyor yani.
1: Aynen öyle, resmen yani istediğimiz şeyi
0: evet
1: yazıyoruz. Işte,
0: bu şarkıda peki ruh halini yansıtan ne vardı mesela? Ya, hareketli bir şarkı tabii.
1: Ya bu şarkı
0: eğlenceli.
1: Terseri de bir şarkı. Böyle hani ben bu tripleri seviyorum işte, şey ben tam şey kızım işte, seviyorsan git konuş kanka yani, ben direkt olduğum için sevgili Mertleri ve Mert Başoğlu yazdı. Böyle hani şey var işte, dediğim gibi hani böyle bir serseri edaları var.
0: Evet.
1: Ben o şeyleri seviyorum yani. Tipim
0: güzel
1: de müsait galiba.
0: Gel gel, bilmiyorum. Hadi bakalım yamacıma.
1: Aynen.
0: Şartlar nasıl uygun amacıma. İstersen vur bana yine Havacıva.
1: Aldın yolu düş tabii dudağıma diye.
0: Güzel, evet. Valla kıpır kıpır şarkılara ihtiyacımız var zaten bu dönemlerde. Hakikaten havanın da az önce bahsettik ya, böyle kasvetiyle içimizi de açıyor. Biraz da güneşi görünce daha çok heyecanlanıyoruz. Tabii ki slow şarkılar yani yaz kış demeden hep gider ama bazen de gerekiyor hakikaten. Evet. Şu zaman çok gerekiyor aslında.
1: Bir de işte yani bence şarkılar falan yazı getiriyor biraz işte. Böyle müzik yapmaya devam edersek ısınacak gibi yani. Hani gerçekten etkileniyor kesin bir şekilde.
0: Süper, az önce bahsetmiştin söz ve müzikte Mert Carin ve Mert Başoğlu var.
1: Evet.
0: Düzenlemede Sabi Saltel var.
1: Evet. Hepsi defalarca tabii çalıştığım.
0: Gitarda da yine Sabi Saltel yer almış. Aynen öyle. Gitarda.
1: Evet.
0: Back vokaller var tabii ki, isimlerini sayalım. Fatih Ertür, Kıvanç Şensoy, Melis Aktalay ve Özge Belgil.
1: Evet. Canım ve vokallerim.
0: Hayır, süper. Buna selamlar hepsine de.
1: Evet, selamlar.
0: Tabii PR'da Emre Duymaz var. O da şu anda radyoda kendisi. Emre'ye de sevgiler, selamlar buradan. 15 Mayıs'ta yayınlanmıştı. Ve bir de klip var tabii ki, şarkının klibi var. O da bildiğim kadarıyla yurt dışında çekilmiş galiba.
1: Viyana'da çekildi. Aynen öyle. Panik ekibi çekti. Atıl ve Niko. Onlara da selam olsun. Viyana'da sokaklarda tam olarak serserilik yaparken işte dediğim gibi çok o vibe'ı vardı şarkının. Öyle bir klip çektik geze geze.
0: Klip için mi gitmiştin yoksa orada tatilde miydin zaten? Öyle mi? Bir anda iki iş mi oldu yani? Hem tatilem.
1: Ben her ay Viyana'ya gidiyorum neredeyse. Ben Viyana'da zaten oradasın. Aynen öyle. Benim erkek arkadaşım orada yaşıyor. Ha, doğru. O yüzden ben çok sık gidiyorum. Ve işte
0: o gelmiyor mu hiç buraya?
1: O da buraya geliyor. Yani. Ben o da geliyor ayda bir. İşte biz zaten ayda iki kere üçer günden falan öyle görüşüyoruz yani.
0: Az görüşmek daha uzun sonu getirirmiş derler.
1: Bence mutlu ilişkinin sırrıymış bilmiyorum. Yani benim en uzun süren ilişkim bu şu an. Öyle rekor mi? Kırıldı. Farklı bak, ülkelerde olduğumuz demek için bence yani hani bayağı iyi gidiyor.
0: Hakikaten. Şöyle, evet nazar değmesin ama.
1: Aynen öyle nazar değmesin.
0: Hakikaten öyle bir deyim vardır ya çok duyarız böyle. Ne kadar az görüşürsen o kadar uzun süren ilişki diye. Böyle ya bir şey olmuş galiba.
1: Şöyle bir şey oluyor hani böyle sürekli ya 4,5 yıl oldu cicim ayında gibiyiz. Çünkü yani kavga etmeye de vakit yok ki. Hani aa ne yaptın hayatım işte şu oldu bu oldu hayatımda falan. Hop evet. Zaten sonra ayrılıyoruz hani. Bu kadar yani. O yüzden
0: 4 sene desek yani her ay bir kere görüşseniz evet yani 60 kez anca görüştünüz zaten.
1: Evet şimdi yazın daha sık görüşüyoruz. Mini mini tatiller falan. Evet yani hiç ürgür çıkmadan yani tabii ki de kavga güzel. Ettiğimiz oluyor tabii şimdi atmayayım kafadan ama evet. Genelde sakin sakin hallediliyor. Hani
0: harika.
1: Bakalım. Gelin ata binmiş diye.
0: Oraya gittin ve orada klibi de çektin. Evet. Güzel. O da eğlenceli olmuş. Tabii Dream Türk TV ekranlarında da seyrediyoruz var. Klip buradan hatırlatalım dinleyenlerimizi. Evet. Tabii platformlarda da mevcut.
1: Hepsinde var. Aynen öyle.
0: Nasıl gidiyor şu anda? Peki gelen dinleyicilerinden, sevenlerinden gelen yorumlar nasıl şarkıya karşı?
1: Ya çok güzel başladık zaten. Güzel başlamıştık yani. Bir de şöyle bir şey oldu. Bilmiyorum senin haberin var mı? Bir Kanal D dizisi çaldı.
0: Evet,
1: bir de şarkımızı Güller, aynen evet, Güller evet. Ve Günahlar. Onunla birlikte tabii ki de hiç karşısına çıkmamış insanlar da duymuş oldu. Çok daha güzel oldu, keyifli oldu.
0: Bu evet dizilerin büyük bir etkisi var. Son yıllarda açıkça görüyoruz aslında.
1: Evet.
0: Birçok kişiye daha çok kolay ulaşılabilir oluyor dizi
1: evet,
0: sayesinde.
1: Evet, öyle.
0: Senin daha önce de şarkıların yayınlanmış dizilerde.
1: Çok.
0: Vardı.
1: Jenerik yaptığım da çok dizi oldu. Evet. Şarkılarım da çok dizilerde çaldı, evet.
0: Evet, hakikaten büyük bir ime kazandırıyor yani. Öyle bir gerçek var. Çünkü prime time'larda yayınlanıyor diziler. Akşam saati, televizyonun en çok izlendiği saatlerde.
1: Evet.
0: Zaten süreler de çok uzun olduğu için yani bir saatten fazla hatta iki saati geçiyor dizilerin süreleri.
1: Tabii.
0: Orada dinleyiciyi yakalamak adına da güzel bir yöntem olabiliyor. Tabii dizilere de bence şarkıların uyuması da tabii özel bir şey. Her şarkı da olmuyor aslında. O senaryo bağlı oluyor ya, bazen.
1: Öyle evet. Ya bu çok güzel denk geldi aslında. Çaldığı sahne falan da çok tatlıydı. İşte bir bekarlığa veda işte sahnesi işte 6-7 kız dans ediyor işte bir dışarıdalar ve işte hava civa çalıyor. Bunu duyuyorlar ve işte kalkıp dans etmeye başlıyorlar. Yani uygun dizi, uygun senaryo hani zor gerçekten. Çok güzel match olursa keyifli. Bu çok Güler ve Günahlar'la match oldu hava civa. O evet. Yüzden ekstra mutluyum.
0: Ve özel tabii bölümde yayınlanmış oldu yani o final bölümünde. Yayınlanıyor.
1: Evet.
0: Ve çok bold reytingli bir dizi yani. Güller ve Dudaklar Kanal
1: D'de
0: yayınlanıyor.
1: Valla birinci oluyormuş.
0: Evet.
1: Hep. Evet öyle. Aynen. Maşallah.
0: Evet ilk yayınlandığı günden bugüne reytingde şey, zirveyi korudu. Hep devam ettirdi. İyi bir dizi. Güller ve Dudaklar. Ve orada da bu şarkın havacıva yer almış oldu. Ben de izledim sahneyi.
1: İzledin güzel mi? Yani. Evet. Güzel evet. Keyifliydi.
0: Harika. Peki şimdi genelde tabii cuma günleri böyle müzik servislerinin yapıldığı gün olarak biliyor. Artık dinleyenlerimiz de biliyor bunu. Cuma günleri yeni
1: evet,
0: şarkılar
1: yeni
0: çıkıyor.
1: Şarkılar.
0: Platformlara, işte radyolara geliyor yeni şarkılar. Yarın cuma bir şarkı gelecek galiba senden. Hı-hı. Bir proje var galiba değil mi? Hı-hı. Ondan çok, da biraz bahsedelim. Çok... Şu an belki çalamayacağız çünkü cuma olmadığı için henüz
1: ben
0: çıkmadı.
1: Ben size vereyim hemen. Öyle mi? Emrah beni kesmedi. Vereyim hemen. Emrah şarkıyı veriyorum radyodayım.
0: Emrah'tan hemen izin alalım çalalım. İlk biz çalmış oluruz şarkıyı Türkiye'de.
1: Ya çok çok güzel. Çok çok heyecanlıyım gerçekten. Emrah'ın albümüne bir şarkı yaptık beraber. Bir cover. Ateşle Duman'ı coverladık. Sertab Erener yorumlamıştı biliyorsunuz evet. 90'larda. Benim Emrah'la ilk işbirliğim. Yani çok güzel oldu bence. Gerçekten yani ben şarkıyı neredeyse kendi isteğimle. Şimdi biz şarkıları yapıyoruz ve çıkana hı-hı. kadar çok fazla dinliyoruz. Evet işte kayıt kontrolü, mix master kontrolü vesaire. İşte klip çekerken dinliyorsun. PR çalışmasında dinliyorsun falan. Ateşle Burut'u ben özellikle sürekli işte arabada giderken falan aşırı çaldım. Çünkü çok çok hoşuma gitti hı-hı. gerçekten. Çok böyle daha ne diyeyim. Hava Civa yazın gündüz şarkısı gibi aslında. Ateşle Burut daha gece işte kulüp falan.
0: Biraz daha tabii hareketlendirmişti Emrah onu.
1: Evet
0: daha,
1: aynen öyle. Tabii hareketlendirdi yani. Aynen öyle. Bakalım öyle bir şey geliyor. Dinletirim sana. Aa, bu arada istiyorsan arayalım Emrah'ı, izin veriyorsa çalalım yani. Bana tamam, okey yani.
0: Reklam arasında bir arayalım izin verirse yani. O da çalarız. Çalarız, güzel olur. Şu anda canlı yayındayız zaten. Evet, ve canlı, yarın çıkacak canlı şarkıyı ilk kez burada dinlemiş oluruz.
1: Olur, vallahi ve bana tabii, uyar.
0: Efsane bir şarkı aslında. Çünkü unutulmaz şarkılardan bir tanesi. Ve özel bir proje yapıyor anladığım kadarıyla Emrah.
1: Evet.
0: Bir albüm yapıyor.
1: Albüm yapıyor. İşte çeşitli sanatçılarla kolaborasyon yapıyor. Sağ olsun beni de aradı, söyler misin diye. Ben de hemen tabii ki de hemen söylerim ne yapıyoruz falan diye kolları sıvadık.
0: Güzel.
1: Neredeyse bir yıl çalıştık, uğraştık ve ateşle barut, havacıma çıktı diyorum, o her şey birbirine girdi, ateşle barut geldi.
0: Ateşle barut da gelecek o zaman. Yarın bir şarkı daha dinleyeceğiz Gülizade'den. Bir tabii ortak işbirliği bu Emrah Karaduman'la. Yine bir özel bir şarkı cover olarak karşımıza, farklı versiyon ve tabii farklı bir yorumla dinleyeceğiz. Heyecanla bekliyoruz.
1: Evet.
0: Belki çalarız dediğimiz gibi birazdan, evet, yayınımızda. Şimdi istersen yine senin cover şarkılarından biri var. Bir çalalım. Hangisi? Dinleyelim, ondan sonra araya gideceğiz. Yürü Ya Kulum.
1: Aa, çok güzel.
0: Onu bir dinleyelim, biraz hareketleyelim. Hadi hareketimiz dinlenelim, devam etsin, enerjimiz dinleyelim, yüksek seviyede kalsın.
1: Hadi bakalım.
0: Bu arada tabii dinleyenlerimizden mesajlarınızı bekliyoruz bir kez daha diyorum. 0549-204-0104 Gülizay'la sorularınız varsa muhakkak yazın. Sohbetimiz birazdan devam edecek ama önce dediğimiz gibi Gülizay'la ve bu şarkıda Selami Bilgiç'le bir işbirliği,
1: evet,
0: yapmıştın.
1: Evet.
0: Şimdi dinliyoruz Yürü Ya Kulum Radyo D104'te. Birazdan buradayız, ayrılmayın.

0: sunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
3: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
0: NG Afyon Moto

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Reklam. Radyo T.
4: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo T devam ediyor. Via Karavan.
5: Radyo D'desiniz. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı. Ben Fatih Uslu ve Gülüz Zayla ile sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Yeni şarkısı Abacıva biliyorsunuz. Biliyorsun az önce de reklama giderken de yine başka bir cover şarkısına kulak verdik. Yarın da yeni bir şarkısı daha yayınlanacak. Emrah Karaduman'la, sevgili Emrah'la bir şarkı yaptılar. Ateşli Barut 90'lı yıllardan ve onun cover versiyonu yarın yayınlanacak. Az önce de konuşmuştuk, hatırlıyorsunuz. Program içerisinde belki biraz ufak sizi dinletiriz diye yeni şarkı, yarın çıkacak şarkıyı. Sanıyorum yayınlayacağız galiba Gülüş.
6: Bence yayınlayalım, gitsin. Ne dersin?
5: Tamamen arkadaşlar, o zaman söyleyeceğim. Onu ayarlasınlar. Birazdan çalalım onu. Ateşli Barut. Direkt evet. İsmi o şekilde değil mi?
6: Ateşli Barut. Ateşli Barut. Evet, Ateşli Barut.
5: Güzel. Az önce diziden bahsetmiştik. Ben orada tabii ki o heyecanla, şimdi Havacıva sözlerinde biliyorsun dudak kelimesi çok geçtiği için sanıyorum ben yanlış telaffuz ettim galiba, arkadaşlar uyardı. Güller ve dudaklar demiştim. Güller ve dudaklar değil. Güller ve günahlar.
6: Duymadım bile, biliyor musun senin dudak dediğini ben.
5: Bir kez daha düzelt. Sen doğru söyledin aslında da ben sanıyorum evet. Yanlış söyledim orada. Güller evet. Ve günahlar dizimizin adı. Kanal D'nin Bold Rating dizisi. Oradaki işte son bölümde yayınlanmıştı Havacıva adlı şarkısı. Güzel de bir etkisi oldu. Henüz aslında taze diyebiliriz şarkıya. İşte 15 Mayıs'ta çıktı ama. Bir ay oldu ama bu bir aylık süre daha yeni ya. Biz yeni diyoruz ya.
6: Tabii canım, öyle yeni, evet.
5: Zaten yeni. Radyolarda biliyorsun o yıl kavramı biraz daha uzun, farklıdır yani. Dijital mecralar gibi değil. Biz evet. Birkaç ay sonra bile yeni gibi şarkı rotasyon alabiliyoruz, daha ilk aldıklarımız da oluyor mesela 3 ay sonra 2 ay sonra.
6: Öyle zaten.
5: Ve uzun sürede gidiyor yani.
6: Bu daha güzel bir şey bu arada, çünkü hemen her şeyi tüketmeye o kadar çok alışmışız ki yani, zaten bir aylık şarkı yenidir, evet ya çok yeni. Bence 5 aylık şarkı da yeni hani, yani o kadar da.
5: Tabii canım, aynen öyle. Zamansız değil, evet. Diyoruz şarkıları zaten yani, evet. Eser üretiyorsunuz ve duygulara böyle direkt tesir ediyor. Bunu bir zamanla sınırlayamaz ki yani. Zamansız olmalı zaten.
6: Öyle, zamansız olmalı. Evet. Her zaman çalınmalı işte. Yani çalınabilmeli o zaman.
5: Evet.
6: Kıymetli.
5: Mesela gerçekten. İşte az önce bahsetmiştik arada. Olmazsan.
6: Evet.
5: Olmaz mesela, o hala.
6: 10 yıl oldu biliyor musun?
5: 10 yıl oldu mu? Vay oldu. Be. 10 yıl olmuş
6: gerçekten
5: ama.
6: Gerçekten tam 10 yıl oldu.
5: Ne zaman dinlersek aynı keyfi veren şarkılardan bir tanesi yani. Evet. Dinleyebilirsiniz her zaman yani.
6: Zamansız. İnşallah 20 yıl sonra da dinlenir. Öyle dinlenir diyeyim. Ben. İnşallah klasikler arasına girer.
5: Kesinlikle. Şimdi tabii yaz geldi artık diyoruz. Yani her ne kadar geç geldi desek de az önce, artık yaz geldi. Şimdi yazın tabii biraz da sanatçıların biraz da takvimi yoğunlaşabiliyor. Konser, evet, sahne vesaire. Senin nasıl şu anki takvimi nasıl görünüyor? Önümüzdeki zaman yoğun mu senin açından? Nasıl geçecek?
6: Valla yoğun biraz. Haziran zaten yoğundu. Şimdi Haziran'ın ilk yarısı bayağı yoğundum. Bu an itibariyle Haziran'da bir şey yok şu an. Yani benim çalışmalarım, işte şarkı yapmalar vesaire falan dışında bir şey yok. Konser açısından söylüyorum. Temmuz'da olacak, Ağustos'ta olacak. Zaten sürekli tarih ekleniyor. Hani biliyorsun işte son dakika bile gelebiliyor yani bir şeyler. Ben zaten Instagram sayfamda duyuruyorum. Birkaç yurt dışı işte olacak. Kesin Bodrum'a giderim, kesin. O artık fix.
5: Fix
6: ha. Aynen olsun. Öyle işte. İstanbul'da konser olmuyor biliyorsun. Çok acayip. Özellikle yazın. İstanbul'da pek bir şey olmuyor yani. Onun dışında kıyı şeridini gezeceğimi düşünüyorum. Aa. Birkaç Avrupa ile birlikte.
5: Güzel. O zaman biz de tabii takip edeceğiz sosyal medya hesabından. O takvim açıklıyorsun zaten. Konser
6: evet, evet, her zaman.
5: Dinleyenlerimiz de takip edebilir. Onların olduğu şehirlere veya yakınlarına geldiğin zaman muhakkak herkes görecek ve gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü konser hakikaten farklı bir ambiyans. Yani çok. Orada dinlemek, tabii o atmosfer... Heyecan farklı oluyor, onu kabul edelim. Ama son dönemde bir fark ediyorum, biraz daha konserlere ilgi çok fazlalaştı gibi geliyor bana.
6: Evet, fazlalaştı bence de, aynen.
5: Çünkü bence gerçekliği biraz arıyoruz yani, ondan da oluyor. Çünkü çok çabuk tüketiyoruz dedin ya az önce, her şeyi çok tüketiyoruz. Çok da fazla üretim de oluyor tabii, çok üretime de maruz kalıyoruz ama... Onu sahnede canlı izlemek, sevdiğiniz bir ismi veya şarkıyı canlı izleyip de sanatçıyı izlemek, dinleyip seyretmek ayrı bir haz veriyor. Bence bunun farkına varıldı diye düşünüyorum daha çok. Ve ya, konserler biraz... sold out oluyor, görüyorum mesela.
6: Evet, evet, öyle.
5: Sold out.
6: Ya biraz şey oldu Fatih bence, yani bu dijital mecrayla çok sadece rakam, yani istatistik tutar olduk aslında. Hani bir şarkı kaç dinlendi, işte kaçta kaldı, kaçıncı sırada falan, bunlara bakılıyor. Ama eskiden bunların hiçbiri yokken konsere çıkarsın, seyirci şarkını söylüyor mu ezbere? Buydu mesela tek istatistik. Aynen, evet. Şimdi biz o kadar kafaları gömdük ki rakamlara falan gerçekten.
5: Değil mi? Çok böyle takılıyoruz gibi orada yani. Evet, sektör olarak aslında çok takılıyoruz sektör orada olarak yani.
6: Ben de takılıyorum yani. Yalan yok yani. Hı-hı. İşte hani niye işte böyle, işte bunu nasıl arttırabilirim falan diye ben de düşünüyorum. Çünkü biraz başarı kriteri o oldu gibi, yani garip bir algı aslında, bu tuzağa çok düşmemek evet. lazım da, ama cidden sen bilmem nereye, bilmem nerenin bilmem ne ilçesine konsere gittiğinde o şarkıyı söylüyorlarsa, al sana istatistik yani, istiyorsan evet. atıyorum 1000 dinlensin bir ayda, ama o adam ezbere biliyorsa kıymetli olan o. Aynen aslında öyle. Yani
5: doğru. Geçenlerde yine bir sanatçı dostumuzla yine sohbetteyiz burada Radyo D'de. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Çok da hak vermiştim. Biz artık eski yıllardaki gibi değiliz yani sanatçılar olarak. Daha farklı bir görev eklendi üzerimize diye. Artık PR'da yapmak zorundayız. Sosyal medyayı kullanmak zorundayız. Oradaki bravo. Hesaplamalardan sürekli takip etmek zorundayız. Orada bir şeyler paylaşmak zorundayız. Yani böyle sadece müzik yapıp kenara çekilmekle bitmiyor artık günümüzde. Bunları da yapmak gerekiyor gibi bir şey söylemişti.
6: Aynı şeyi söylüyorum. Şikayet ederek söylüyorum ben de. Hep yani diyorum ki gerçekten hani ben aslında işimi şarkıyı yazıp stüdyo sürecinde söyleyip işte mixine masterına bak yani hop yani şarkı ürünü çıkarttıktan sonra benim işimi bitiyormuş lazım. Yeni başlıyor. İşte, yani her şeyi bilir ve her şeyden anlar olduk. Yani yapımcılıktan anlar olduk, fotoğrafçılıktan, stylingden, ne bileyim ben. Her şeyi yapıyoruz gerçekten. Sosyal medya kullanmak zorundasın. Yani çok fazla görev yükleniyor ve bence çoğu sanatçının burnout olup işte müziği bırakması ya da hemen pes etmesinin en büyük sebeplerinden biri bu arada. Kesinlikle doğru, evet, böyle olabilir. Düşünüyorum aynen. Hakikaten. Çünkü hem maddi hem manevi gücünü çok böyle dayanabileceği bir şey değil neticede bu.
5: Evet.
6: Yeni başlayan biri olmak çok zor bence, hep onu söylüyorum. Çok, evet. Yani ben bir no name'i şu an yaşadığı zorlukları düşünemiyorum. Ve çok kalabalığız Fatih, çok fazla. Evet. Sana her gün size kaç var, tane var. Şarkı geliyordu var bilmiyorum mesela. Ki.
5: Artık cumaları geliyor demiştik ama cumadan önce de tabii geliyor. Başladı son dönemlerde. Topladığımız zaman bence en aşağı 80-90 tane geliyor her hafta.
6: Düşün.
5: Şarkı geliyor yani.
6: Ve o 80-90 tane şarkının sahibi sürekli sizden şarkını evet. işte çalması için baskı yapıyor, işte rica ediyor, evet. ne bileyim farklı yöntemleri ha. var işte bilmem ne. Ya çok zor ya sektör.
5: Çok evet.
6: Bir garip gerçekten yani.
5: Fena
6: zor.
5: O yüzden hakikaten.
6: Allah herkesin yolunu açık etsin, yardımcısı
5: tabii
6: olsun
5: ki,
6: diyelim.
5: Onu hep altını çizmeye devam ediyoruz aslında yayınlarımızda. Bazen böyle hani yeni şarkı gelecek mi, yeni şarkı gelecek mi? Hep böyle istekler olabiliyor. İşte bir şarkıyı yayınlamak ve çıkarmak aslında çok böyle kolay bir şey değil. Yapıyorsunuz, onun işte PR dönemi var, maliyet kısmı var. Bir klip çekiyorsanız ayrı bir maliyeti var. Yani topladığınızda aslında büyük rakamlara çıkıyor artık
6: tabii,
5: bunlar. Bunu hep devamlı
6: arka arkaya
5: yapmak kolay değil yani.
6: Evet, o yüzden başımın etini yemeyin yeni şarkı ne zaman ne zaman diye.
5: Bu şarkıyla bir 3 ay yani.
6: İdare ediverin yani hani. Bakın 2 tane bir ay arayla 2 tane şarkı veriyorum size. İdare edin. İdareli kullanın
5: çok
6: diye.
5: Çok görüyoruz mesela, 15 gün olmuş bir şarkı çıkmış. Sanatçıdan 15 gün sonra yeni şarkı ne zaman gelecek diye yazanlar varmış.
6: Yani evet.
5: Yani 15 gün nedir
6: bu.
5: Ya?
6: Evet, 15 gün nedir ya? Ben onu 6 ayda falan yapmışım yani.
5: Ha, bir de böyle işte dediğin gibi az önce sanatçıların dediğin gibi artık böyle farklı bir duruma geldiler. Belki de bundan sıkıldılar yani. Sürekli kendini makine gibi hissetmeye başlıyorlar yani.
6: Ya öyle. Ya bana da diyorlar ki işte atıyorum mesela işte Spotify'da güncel kalabilmen için işte 2 ayda bir şarkı çıkartman lazım. Yahu çıkart çıkartamam. Nasıl yani çıkartayım diyorum ya. Nasıl yapayım
5: Spotify
6: yani?
5: Spotify için mi yani duygularımızı seriyoruz?
6: Aynen
5: onun için mi
6: öyle. Ne alakası var? Ben dinleyicimle buluşuyorum. İşte o bir mecra, oraya da koyuyorum. Yani orada evet. Güncel işte bir sürü artık başımıza çorap ördüler gerçekten.
5: Evet.
6: Ya yani güzel yanı var ama bu tarz dezavantajları çok var. Ben sevmiyorum yani.
5: Evet.
6: Bir şeylere mahkum yani, kalıyorsun. Evet. Orada bir yaparken.
5: Maalesef öyle bir durum oldu. Biz sanıyorum ülkemizi daha çok abartıyoruz gibi mi geliyor. Dünyada bakıyorum hani acaba öyle mi diye. İşte bu dijital durumlar oradaki oraya vermek, yeni şarkı yayınlamak zorundayız. Listede olmak için şunu yapmak zorundayız gibi. Acaba bütün dünyada da böyle mi düşünüyorlar diye çok merak ediyorum. Mesela CD hayatımızdan çıktı değil mi? Yok artık, basılmıyor. Yani.
6: Evet.
5: Hep Spotify diyoruz veya dijital platformlar diyoruz. Şimdi Amerika'da bakıyorum Adele...
6: Tam o, şu an Adele'i düşünüyordum.
5: CD mesela satmaya başladı. Yani CD olarak da bastırmaya başladı şey şarkılarını tekrar, albümlerini. Aynı zamanda Taylor Swift de mesela aynı şekilde CD bastırıyor. Yani sanıyorum onlar da aslında sıkılmış bu durumdan. Neden oraya mahkum muyuz biz, bağlı mıyız yani? Önceden böyle bir şey yoktu ve müziği özgürce yine herkes ulaşıyordu ve bir şekilde dinliyordu. Herkes ezberliyordu. Şimdi biraz farklılaştı. Şarkılar, üretim çoğaldı. Teknolojiyle beraber daha çok kişiye ulaşıyorsun ama kalıcılığı kalmadı gibi bir şey oluyor.
6: İşte hiç yani. Şey tık say geç ayda bir yani. Sonra hangi şarkıyı kim çıkartmış? Bak yemin ederim çoğu çalınan şeyler yani yolda ben hep radyo dinlerim. Ya bilmiyorum gerçekten bilmiyorum yani bu ne mesela hani diyorum. Nereden çıktı bu ya da işte Spotify'ın ilk 50'sine bakıyorum. Bunlar kim diyorum yarısına. Ya bunları dinleyenler için bir şey demiyorum bu arada. O insanlar için de bir şey demiyorum. Devir değişti yani böyle bir şey oldu. Ama işte biz tam böyle mesela benim neslim tam o arada kalan ekol gibi oldu aslında. Yani ben 2015'te çıktım. CD'm var benim mesela.
5: Ya ne güzel bak işte ben şanslı kişilerdensin.
6: İki albüm. Keşke kasetim de olsaymış diyorum yani. İki tane CD'm var. İki albümün CD'si var yani. Hani. Bunlar güzel şeyler.
5: Ne güzel, bunlar değerli yani.
6: Şeyi söyleyecektim bak Adele dedim benim de aklım o geldi. Mesela işte bir de şimdi şarkıları TikTok'ta patlatma diye bir şey var biliyorsun. TikTok'ta patlarsa duyulur falan. Böyle bir
5: inanış oldu yani öyle bir.
6: Aynen rivayet ver abi ama TikTok falan böyle. Adel şey dedi mesela bununla ilgili. Hani herkes TikTok ya ben yetişkin müziği yapıyorum dedi. Hani TikTok'a müzik yapamayacağım neden kusura bakmayın dedi. Yapan var zaten falan.
5: Bir de o şarkılar sadece o platforma özel gibi oluyor. Bazen çok kısa. 1 dakika, 1,5 dakika, 2 dakika müzikler oluyor. Orada atıyorum mesela viral diyorlar ya bir sözcük var. Viral oldu.
6: Viral.
5: O viral olması demek yani şarkının hit olduğu anlamına mı geliyor? Mesela herkes 7'den 70'e o şarkı yayıldı mı yani? Ama sadece o platformdaki kullanıcılar belki bir kısmı gördü. Viral oldu. Her yerde o olamıyor işte o zaman yani bir anlamsız oluyor. Şimdi oradaki TikTok atıyorum mesela radyo olarak örnek vereyim. TikTok'ta bir şarkı viral oldu diyelim. Ama radyoda çalmaya uygun bir şarkı değil mesela.
6: Evet.
5: O ne kadar viral olsa olsun yani.
6: Ki bu ara çok yaşanıyor bence bu zaten aynen.
5: Evet, o da viral olması bizim için aslında çok bir referans kaynağı olmuyor.
6: Evet.
5: Dinleyici açısından da bence öyle yani. O belli bir yaş kitlesiyle de alakalı durum o viral durumlar. Her yaş kesimine hitap etmiyor olabilir. O yüzden evet bu karmaşa devam edeceğe benziyor müzik yıllarda da. Çünkü dijital hayatımıza girdikçe yapay zeka da giriyor falan filan
6: bak
5: derken.
6: Bir de şimdi o konu var bu arada. Mahvolduk ya bittik. Yani buradan da söyleyeyim bana demo yollamayın yalvarırım ya.
5: Ha var mı öyle gönderenler?
6: Ya Fatih yani bak maili bir açıyorum. Yani menajerim açıyor. Hani kaç tane şarkı var biliyor musun? Hepsi o programla Suno ile yapılmış. Ya evet. Ben onu yaparım güzel kardeşim. Ben şarkı yazıp besteliyorum zaten. Bana arkadaşlar Suno'dan yapılmış demolarınızı yollamayın. Dinlemiyorum. Gerçekten evet. Dinlemiyorum. Hakikaten dinlemiyorum. Yani... Hoşuma gitmiyor. Tüylerim diken diken değil oluyor. Mi? Aksine.
5: Anlıyorsunuz zaten onun oradaki yapay sesi ayırt edebiliyorsunuz ve bir süre sonra itici olmaya başlıyor.
6: Bak yine Murat Dalkılıç çok güzel bir şeye parmak bastı. Yani tamam bu arada üretim yaparken destek alabilirsin buna. Kesinlikle karşı şey, evet değilim yani. Aynen
5: o
6: ama.
5: O bilgisayar programı gibi düşünelim yani. Orada mesela üreten kişi kullanabilir demo gibi.
6: Tabii
5: yani
6: aynen öyle. Kişi. Ama şimdi bunu mesela mekanlarda falan çalıyorlar ya. Murat yazmış hatta. Yani yemek yemedim mekanda diye. Şöyle şimdi biz niye mix ediyoruz şarkılarımızı? O frekansları çok güzel ayarlansın. Kulağa güzel bir şey gelsin. Kulağa işte tırmalamasın evet. Ya da rahatsız etmesin diye. Bunlar

0: orada kalitesi direkt fark ediliyor.
1: Ya sen süt, gerçek stüdyoda ürettiğin müzikte bir kabloyu bile farklı kullanırsan farklı bir sonuç alıyorsun. Zaten nasıl olabilir böyle bir şey? Evet. Hani?
0: Şimdi bir de şey tabii başladı. Söz yazıp oradan şarkı yaptıranlar olmuyor. Yani besteyi aslında yapay zeka yapıyor. Sen sözü veriyorsun, beste yapıyor ve bu şekilde onu tescil ettiriyor ve yayınlıyor.
1: Ve herkes şarkı çıkıyor. Yaptığını sanıyor. Vallahi hiç bana kızmayın etmeyin ama no diyorum. Kocaman bir no yani. Hani ben hiç sıcak bakmıyorum böyle şeyler. Herkes söz yazarı ve besteci oldu Suno sayesinde.
0: Hakikaten öyle oldu. Çok enteresan. Bana orada işte işin derini de biraz asalıyor gibi oluyor. Biraz. İşte.
1: Evet,
0: yani ehemmiyet de ortadan kalkıyor. Bu iş böyle bir şey değil. Bir insan faktörünün oldu. Bir hikayesi oluyor şarkıda. Bir duygu oluyor vesaire. Oradaki pürüzler bile önemli ya. Şimdi çıkıyorsun orada yapay zeka. Pürüzsüz bir ses okutuyorsun. Gerçeklikle bir alakası yok. Ben orada mesela hiç bana çekici gelmiyor.
1: Ya biz kayıtta entonasyon tutuyoruz varsa bile bozmuyoruz bu, mesela onu çok mi? Ciddi bir şey o değilse.
0: Nefes sesi olması lazım. İşte bazen evet, bir dalga olur bir şey olabilir yani. Bu gerçekte böyle bir şey var. Sahnede bunları yaşamıyor musunuz zaten?
1: Ya
0: var.
1: Yaşıyoruz canım ya. Ben işte detone olmadım mı? Kaç kere olmuşumdur ama canlı kayıtta canlıdır ya o. Hani günahıyla sevabıladır. Ya tabii ki de çok majör bir şey varsa zaten değiştirirsin, müdahale edersin, sorun yok. Ama bazı şeyler de bozuk kalmalıdır ya hani.
0: Doğallığı o. Yani.
1: Doğallığı o işte. Müzik biraz öyle bir şey.
0: Bizde mesela akşamları radyodaydı. Dinleyenlerimiz biliyor. 22-24 arası hafta içi her gün sahne adlı bir programımız var. Burada da akustik kayıtlar ve live kayıtları yayınlıyoruz sadece. Bir farklılık yaptık yani. Diğer radyolarda henüz duymadım böyle bir şey. Hiç hala. Biz bayağıdır yapıyoruz. Biraz gerçekliğe işte önem vermek ve gerçek müzisyenlerin de işte sahne alan isimleri aslında duyurmak orada mantığımız. Ya yani gerçek şarkı dinleyin diye oradan yola çıkaraktan. Evet, o live kayıtlar yayınlıyoruz mesela orada. Ben de bazen dinliyorum. Programda çok seviyorum. Akşamları dinlerim, açarım. Hani nerede olsam, hangi mekanda olursam olayım, evde olayım veya yolda olayım, sanki o konser mekanı yanıma gelmiş
1: ya
0: gibi.
1: Ya ne kadar keyifli bir şey bir o işte. Yaşıyorum.
0: Orada alkış sesleri, insanların eşlik etmesi bile güzel bir ambiyans yaratıyor. Evet, orada mesela sanatçılığı da sesinde orada canlı söylemiş. Pürüzler görebiliyorum ama benim çok hoşuma gidiyor orada. İşte o gerçeklik diyorum ya orada.
1: Ben de çok severim
0: o
1: evet.
0: O pürüz oldu diye kimse orada bir şey demiyor ki zaten. Herkes eğleniyor ve dinliyor ve seviyor zaten yani onu.
1: Ya evet. O kimse ona bakmıyor bile, o anın büyüsüne kapılmış. İşte bu şeyler zaten seni hani ya müzik hissetmekte eskiden, şimdi hissetmek dışında her şey oldu işte.
0: Kesinlikle.
1: Rakamlardan ibaret
0: işte
1: oldu.
0: Hissettiren bir şarkı var sırada, yine senin şarkılarından.
1: Bahsetmem lazım.
0: Evet, bahsetmem lazım. Biraz dinleyelim, sonrasında sohbetimiz devam edecek.
1: Tamamdır.
0: Kaldığı yerden. Evet, Gürüzler'le Radyo TRT, sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan yeniden buradayız şimdi. Bahsetmem lazım. Bahsetmem lazım.

0: Radyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.577 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.27'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.364, çeyrek altın 10.793 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
4: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Garaj Oto
7: Ekspertiz. Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
8: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Saatimiz 15.45'i gösterdi ve Radyo T'de Stüdyo T programımızda konuğumuz Gülüz Ayla ve tabii ki son bölümle sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ve tabii yine zamanın böyle hızlı geçtiğine şahit olduğumuz bir program oldu. Son bölümdeyiz. Gülüz, hakikaten zamana yetişemiyoruz.
9: Hızlı geçiyor. Hızlı evet geçiyor. Ya. Zaman hızlı geçiyor.
8: Her şey havacıva. Boş verin siz. Anı yaşamaya bakın yani.
9: Şarkı aynen öyle. Havacıva. Şarkı türkü bunlar havacıva falan diye.
8: Güzel. Şimdi program başından beri söz ediyoruz. Emrah Karaduman'dan söz ettik. Şimdi tabii Gülüz'ün yeni şarkısı Havacıva. Bunu biliyorsunuz zaten. Radyomuzda da sıkça çalıyoruz son zamanlarda. Çok sevdiğimiz şarkılardan biri oldu. Bir kez daha eline sağlık, ağzına sağlık Gülüz.
9: Çok teşekkür ederim. Severek
8: çalıyoruz. Dinleyenlerimiz de çok sevdi şarkıyı. Eminim daha da tabii ileri gidecek. Listelerde de yükselecek
9: daha
8: diye düşünüyorum.
9: Daha çok yeni çünkü ne diyoruz? Aynen. Çok yeni. Daha çok, yeni. Aynen.
8: Kesinlikle öyle. Ve derken sen tabii proje albümde de yer almış oldun. Bir projede yer almış oldun Emrah Karaduman'la. Ve yarın 19 Haziran'da o şarkı yayınlanacak, gelecek. O da bir cover şarkı, yıllar önce Sertab'ın söylediği şarkıydı, Ateşte Barut. Tabii yarın çıkacağı için şarkı, biz biraz önden az önce bahsettik yani, dinletelim diye, dinleyenlerimizin fikri olsun diye. Kısa bir teaser'ını izin verirsen, Emrah da izin verdi az önce, konuştuk.
9: Evet, hepsini bile yollayabilirim şu an ama sanırım o biraz uzun sürecek. O yüzden...
8: Hepsini olmadı. Biz yayından sonra da
9: yayından
8: çalarız.
9: Yayından sonra alışverişini yaparız. Aynen öyle.
8: İrfan'ın programında tekrar çalarız.
9: Aynen.
8: Onu.
9: Ben size bugün şarkıyı teslim edeceğim.
8: Aynen. Biraz
9: canlı canlı vermeye geldim şarkıyı.
8: Teaser'ı istersen dinleyelim biraz. O ritmi görelim ya. Dinleyenlerimiz duysun ritmi. Yarın çıkacak bu parça.

0: Vay vay vay vay. Harika alkışlar size geliyor. Güliz ve Emrah Kodumana geliyor. Süper Zenti. Olmuş ya hakikaten. Çok dediğin gibi bayağı böyle akşamları dinlenecek bir şarkı olmuş. Disco, kulüp tarzında gibi sanki.
1: Evet.
0: Zaten
1: öyle oldu.
0: Sanıyorum klip de tabii çekildi. Klipten bir görüntü var.
1: Evet, ya klip
0: da.
1: Klip visualizer diyoruz artık biliyorsun. Çok öyle işte klip deyince eskiden aynen. Setler tabii bir şeyler falan öyle değil.
0: Aynen daha rahat daha sade olması daha iyi.
1: Arabaya atladık ve resmen cadde turu yani attık. Arabada şarkımızı çalarken aynen öyle.
0: Kablo'da üstü açık rüzgarın evet. Eşliğinde bir yandan kucağında bir setup var. DJ setup'ı var evet, sen çalıyorsun aynen. Orada arabayı da.
1: Emrah'ın işini Emrah elinden almaya geldim diye.
0: Vay güzel olmuş. Ateşle Barut yarın tabii gelecek. Biz de muhakkak radyo. Radyomuzda yer vermeye başlayacağız şarkıya. Hayırlı olsun şimdiden diyelim.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Şu an ilk kez bir radyoda bir teaser olarak evet. Yayınlamış olduk şarkıyı.
1: Evet. Teşekkür evet. Ederiz. Tebrik size ediyorum. De efendim.
0: Yine var mı peki yakın zamanda? Şimdi Havacıva tabii yeni şarkı dedik yani. Bu evet. Bir süre evet. Tabii gidecek yani. Devam edecek. Böyle aklında var mı başka proje, müzikal proje bu sene gelebilecek olan?
1: Şöyle var yıl sonuna ama. Yani yıl sonu demeyeyim ama biraz daha böyle sonbahar artık. Hani yazı böyle gerçekten Havacıva, Ateş ve Barut'la geçer ve güzel de geçer bu yaz diye düşünüyorum. Şimdi biraz şey yapacağım artık yani. Ben zaten hayatımda ilk defa şarkı almıştım Mert Carim'den. İki tane almıştım. Biri Sur'du, biri buydu. Hava Civa'ydı. Şimdi artık kendi söz ve müziklerime dönmek istiyorum. Aynen öyle. Çok şarkı birikti çünkü bende. Hatta vallahi hep kaşınıyorum. Böyle bir EP'mi hazırlasam aslında. Belki sonradan albüme dönüşebilecek. Evet yani biraz daha böyle hani single değil de bir EP.
0: Süper işte. En baştan beri özlediğimiz şeylerden biri bu.
1: Evet
0: yani.
1: Gerçekten öyle. Hakikaten. Muhtemelen öyle bir şey gelir benden artık ve kendi söz müziğim eskilerdeki gibi kendi şarkılarımdan oluşan
0: güzel.
1: Ya da ortak arkadaşlarımla insanlarla yaptığım şarkılardan oluşan bir EP hayalim var bakalım.
0: Güzel. Peki az önce bahsetmiştik böyle live ve akustikler diye o tarz bir projen olacak mı veya var mı düşüncende öyle bir şey?
1: Ya şöyle bunu ben yıllardır çok istiyorum. Herkesin de çok istediği ve konuştuğu bir şeydir. Bir 3 yıl önce yapmıştım kendi kanalım için akustik versiyonlarını kendi şarkılarımın. Şimdi haliyle başkasıyla yapmak istiyorum. Yani şöyle başkasıyla konuk almak ve başkalarının şarkılarını söylemek istiyorum. Ama biliyorsun ki işin içine YouTube girince işler çok karışıyor.
0: Evet.
1: İzinler.
0: Telifler vesaire telifler, izinler.
1: Konuklar. Konuk almak da çok zor bir şey gerçekten. Evet. Hani biz işte kendimden doğru. Biliyorum bir yere giderken. Onun işte son dakika işi çıkıyor. İşte ben ona gelmem diyor. Evet. Ben ne o yüz yüze gelmem falan
0: biz de
1: diyor.
0: 15 gündür bekliyoruz Gürüz'e. Ancak işte bugün yakalayabildik kendisini.
1: Ya evet. Bir önceki ben nereye gittim? Bir Viyana'ya gittim sanırım. Bu arada konsere gittim. Aynen. Aynen. Geçen hafta.
0: Evet.
1: Evet. Romanya ve Bükreş ve Viyana'daydım. Evet. O yüzden
0: olsun.
1: Kusura bakmayın.
0: Geç olsun
1: dedi.
0: Geç olmasın.
1: Aynen
0: estağfurullah
1: öyle. Geç
0: yani.
1: Oldu geç olmadı aynen. Gerçekten. Yani çok zor. O yüzden yani bilmiyorum hani nasıl handle edebilirim. Aslında biraz şey yapsam çok istiyorum. Konuklu yapmak çok istiyorum. Evet. Şarkı söylemeyi sevdiğim evet. insanlarla yapmak.
0: Güzel şarkı inşallah olur ya bakalım. Valla. Evet. Biz de aynı zamanda yayınlarız belki o sahne programımızda.
1: Ne,
0: güzel olur
1: ne
0: yani.
1: Kadar güzel olur.
0: Harika
1: ne
0: olur. Valla süper. Evet zamanımız da yavaş yavaş oluyor ama ben program bitimde bir kez daha tabii Hava Civa ile bitirmek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Programı tekrar dinleyelim. Zaten gün boyunca ve her gün zaten dinliyorlar ama tabii şimdi programı kapatırken bir kez daha dinleyeceğiz. Çok teşekkürler geldiğin için. Güzel bir program oldu. Bir saati doldurduk neredeyse.
1: Doldurduk evet. Doldurmuşuz.
0: Tatil var mı peki? Tatil olacak mı?
1: Tatil olacak. Benim klasik işte Temmuz'da bir Bodrum'um olur her yıl olduğu gibi. Sonra artık böyle bir yurt dışında mı denize girsem dedim.
0: Güzel.
1: Ya ben çok uzun tatile gidemiyorum. Çünkü evet. Tatil sevmiyorum maalesef. İşte 3-4 gün kaçamaklarla. Evet. İşte erkek arkadaşım gurbetçi gibi işte Avusturya'dan gelecek de o çok sevdiği güzel. İçin onunla birlikte gidiyorum yani. Hani böyle 3-4 gün minik tatiller bakalım.
0: O zaman sana güzel bir yaz geçirmeni diliyoruz.
1: Sana da diliyorum. Bütün radyoda dinleyenlerine de.
0: Çok teşekkürler.
1: Güzel tatiller. Güzel güzel ömrümüz olsun. Sağlıklı saatle. Mutlu neşeli inşallah.
0: İnşallah ve tabii şarkının da yolu çok uzun olsun inşallah diyelim. Yeni şarkını da bekliyoruz tabii sabırsızlıkla. Şimdi bir kez daha çalıyoruz bu özel güzel şarkıyı hareketli. Tam da yaza uygun bir şarkı yaptın dediğimiz gibi. Evet Gülis çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
0: Havacıva şimdi bir kez daha Radyo T104'te kulağınızda.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Topkapı Çağlayan Zincirli Kuyu, İncirli Harami Dere, Altınşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Üsküdar, Ümraniye Sancaktepe hattı etkili. Köprü altına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Filenin Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanları'nı gönülden destekliyoruz.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle gece görüşünde sizlerleyim.
5: Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

canın yanmadı yalan söylerken. Kendi yaptığın için beni suçlarken. Söyle bari değdi mi şimdi çıkarken. Rüyamızdaki o evi yıkarken. Hem çocuktuk.

0: Topladım ismini sözlerimden.
1: Gidersen anlarlar gözlerimden.
0: Kimse bilmez sen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.678 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.359, çeyrek altın 10.784 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda

0: ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Evimde divan ev var.
5: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Smokin bizim işimiz.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, herhangi bir resmi kamu kurumunun NATO zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden güvenlik doğrulaması talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanları ile ilgili, yıl sonuna kadar sahipsiz sokak hayvanlarını tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız dedi. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31.2 azalarak 93 bin oldu. İlk el konut satışları 30 bin, ikinci el konut satışları 63 bin olarak kayıtlara geçti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakata bağlı olmayacağını ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiği iddia edildi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 32, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Atosun Optik'te Babalar Günü'ne özel %30'a varan indirim. 12-21 Haziran tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci üründe %30 indirim sizleri bekliyor.
5: Atosun gözünde, gözler üstünde.
6: Babalar Günü'ne özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
5: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
8: Bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
9: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda baban için Boyner'de. Babalar gününde seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bakalım bugün nereye oynatacağız?
1: Biraz da vücudu göbeği oynat.
0: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Radyoda deliler dadalayarak hep bu konuya sarmış. Yayında deliler...
0: Ya ben bu açılış şarkımızı sevdim ya. İsteyen varsa göndereyim valla, böyle düğününüzde müğününüzde. Ben bazen arabada açıp dinliyorum valla. Kafayı oynattık efendim. O yüzden bu programın bir felsefesi var. İnsanoğlu yeryüzünde görüyorsunuz haberleri, dünyayı kafayı oynattı. Ama radyoya geliyorsunuz, burası bir eğlence noktası yani. Biraz da vücudu göbeği de oynatıyoruz. Kafayı da oynatıyoruz, vücudu da oynatıyoruz. Oh! Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Hep bu konuya sarmış. Yayında deliler konuşarak.
0: Ne haber, nasılsınız yahu?
1: Radyoda deliler dadalayarak.
0: Radyonun delileri, Türkiye'nin delileri. Efendim, Türkiye'nin en uzun soluklu delirme seansı 17'den 20'ye Radyo D'de başladı. Hadi delirelim, hadi bakalım. Hadi bakalım. Her şey var bu programda değil mi?
3: Arada makara var.
0: Makara var.
3: Ağlama var.
0: Ağlama var.
3: Gülme var. Kusma var. Her şey
0: her
3: var.
0: Her şey var. Ve hemen Instagram'ı açıyorum. Sevgili dinleyenler, İrfan Boşuk Aslanhan. Oradan da özelden yazarsın. Fotoğrafın altına yazarsın. Üstüne story'nin yazarsın. Falan yazarsın. İrfan Boşuk Aslanhan. Böyle da diye bir hesabım var orada.

0: Sevilenler, delirenler, özleyenler. Bakalım bugün başımıza neler gelecek. Programda her gün bir şey var biliyorsunuz. Her gün bir hatıra bırakıyoruz. Şu FM dalgasından uzaya bırakıyoruz. Gündem yoğun, haberler var, her şeyi getirdik. Az önce Aygül Aydın'ı okuyordum. Genelde bu ara bayağı bir... Ya Aygül buraya kitabını unutuyor mesela, ben el koyuyorum kitaba. Önemli. Çok önemli yani işte. Bakıyoruz Aygül demiş ki, değerli Aygül Aydın'ımız... Dostlar diyor, bugün ağzınızdan çıkanlara melekler amin demek için bekliyor. Merkür ve Jüpiter... Gökyüzünün en koruyucu, en şifalı köşesinde el ele vermiş durumdalar. Bugün kimseye beddua etmeyin. Kimsenin kötülüğünü istemeyin. Kendi geleceğinizi, kendi hayallerinizi konuşun. Unutmayın ki kader gayrete, söz ise gerçeğe aşıktır. Bugün neyi fısıldarsan onu yaşarsın diyor. Bakın, gökyüzüne en ulaşan, en çok ulaşan ve en kolay yolda ulaşabileceğiniz yayın organı radyodur efendim. Bak, buradan fısıldarsan böyle 0549-204-0104'e radyodan fısıldarsan daha kolay ulaşıyor. O yüzden bakın kim nasıl fısıldayacak programın başında. Arkadaşlar... Ve dua etmeyin diyor. Ama siz yine de bir şeyleri fısıldayın. Yani o beddua edeceklerinizi arada böyle fısıldayın arkadaşlar. Yani ne demek istediğimi anladınız herhalde, değil mi?
1: Çok kritik.
0: Şimdi hemen WhatsApp'ımızı açıyorum. 0549-204-0104'e çılgın atmanızı isteyeceğim. Bakalım değililer. Benim çılgın dershaneden biri Ethem şeyi göndermiş, dinleyicimiz Ethem sağ olsun. İşte bütün yılların en iyi projeleri. İşte ne var? Hababam sınıfı, hayat bilgisi, çılgın dershanesi. Abi diyor, baksana diyor, sahilde falan ne güzel.

0: Okuldan gelmedim ama seni dinliyorum demiş. Nasıl oluyor okuldan gelmeden? Okulda mı dinliyor? Ya Özkan da az önce çocuğunun mezuniyetindeymiş gönderdi. Kızımın 4. sınıf mezuniyet töreninden bir fotoğraf yolladı. Herkesin ya töreni var, mezuniyetler var falan. Şu Haziran ayları böyle heyecanlı aylar.
1: Aha.

0: yapıyorum. Ablacığım salatası.
1: Of.
0: Ya Dorula ya. Mesaj. Tablacı salatası burada hanım.
1: Dolunay'a böyle fısıldı. Ver bakayım şöyle.
2: Lütfen sen hoş geldin.
1: Selamlar abicim, hoş bulduk.
2: Biz zaten buradaydık.
1: Hmm. Doğru, siz buradaydınız, ben geldim ya. Radyonun başındaydınız valla. Ama ben de mesela arabada radyom açık, evde radyo D açık falan. Ben de radyomun başındayım, şimdi içine girdim onun.
3: İrfan'ım.
1: Canım.
3: İyi yayınlar kardeşim.
1: Selamlar abi.
3: Bayağıdır dinleyemiyordum seni.
1: Hmm, öyle mi?
3: Ben kanser hastasıydım, işi bıraktım.
1: Ah canım benim.
3: Allah'a çok şükür yendim, akciğerimin biri alındı ama.
1: Oy kıyamam ya.
3: Sana dedim iyi yayınlar diyeyim. Sesini duymak güzel kardeşim benim.
1: Ah canım abim, çok geçmişler olsun abicim ya vallahi. Umarım çok daha sağlıklı günlerin olur Kamuran Bey. Biraz hayatın tadını çıkarmak lazım Kamuran abi. Ama çalışmak zorundayız ya, o çok fena değil mi? Bak Yeliz'imiz de yazmış. Babam yoğun bakımda, dualarınızı eksik etmeyin diye. Rabbim şifalar versin ya. Az önce yayına girmeden önce Antalya'da Adrasan Sulu Ada diye bir yer var. Böyle her şey işi gücü bırakıp değil mi oraya gidip böyle turkuaz renginde yatmak lazım ya.

canım benim, selamlar. Elif Kaplan diyor ki, İrvan Can diyor, toplu bir dua etsek, oğlum üniversite sınavına girecek bu hafta sonu, çok emek var, Rabbim sağlıkla saatle atlatmayı nasip etsin diyor. Umarım inşallah toplu halde dua edelim.

0: bugün efendim nalına da mıhına da vuracağız. Bu dünyanın nasıl nalına mıhına vurmayız ya. Yani her gün bir olay var dünyada. Bugün son dakika haberleri vardı. Biliyorsunuz Rusya'nın başkenti Moskova. Çok hareketli saatler Kremlin'de. Kremlin'e 15 kilometre mesafede bir petrol tesisi patlatıldı falan, bir sürü şeyler. Bu dünyanın nasıl nalına mıhına vurmayalım yani. Kastamonu'da biliyorsunuz bir jimnastik salonuna yıldırım isabet etti. Geçmişler olsun.
1: Ben yarimi beklerim de sinemadan gelende. Ben yarimi...
0: Çok üzücü, her gün dünyada bir şey var yani. Bu yüzden yani iyi ki biraz radyo var, böyle bir eğlenceli bir şeyler var, müzik var da dağıtıyoruz kafaları. Fatih Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: İrfan'cım var, sen de varsın bu alemde.
0: Varsın bu alemde ya. Her masada varsın ya. Senin olmadığın bir tek masa, o da nikah masası yani. Vav. Wow.

0: İrfan abi her yerimi oynattım abi. Oynak gibi oldum yemin ederim.
1: Radyoya gelince artık tabii insanoğlu kafayı oynatmış da biraz da vücudu göbeği oynatıyoruz yani.
2: Evet.
1: Yeşimcim hoş geldin canım benim. Hoş geldin.
3: İrfan ben bu hastalığı dalga geçerek yendim. Oh. Çok şükür. İnşallah da bir daha da tekrarlamaz. Gerçekten zor bir dönem geçiriyorsun. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin. Evet. Çalışmasan da olmuyor. Mecbur çalışıyoruz ama
1: ah canım abi.
3: Yapacak bir şey yok artık. Yani çoluk çocuk için katlanıyoruz bazı şeylere.
1: Ya canımsın abi. Herkes öyle bir mücadele içinde insanlar. Kimse bu konuda dün çaldık ya dertsiz insan yok dayı diye. Gerçekten dertsiz insan yok dayı. Yani. Bak diyor ki İrfan diyor senle delirip psikoloğumuz Aygül Aydın'la iyileşiyoruz. Pekala efendim bugün Yeşimcim hoş geldin bu arada. Kahvemi aldım kulaklığımı taktım parkta seni dinliyorum demiş selam olsun. Her gün olduğu gibi bir de günün konusu var ama seçemedim ya editörümüz yollamış bir tanesi şu. Hiç zorlanmam bu. Diğeri yapmadan duramam. Bu biraz değişik olmuş. Bakayım diğeri aslanlar gibi. Hangisiyle başlayalım? Hangisiyle başlayalım sevgili dinleyenler? Siz seçin bakalım. 0549 204 0104'e yollayın. Hiç zorlanmam mı? Yapmadan duramam mı? Aslanlar gibi mi efendim?
4: İrfancığım hoş geldin. Bütün hoş güzellikler bulduk. Hem seni hem bizi bulsun. Bugün müjdeli haberler bizimle olsun.
1: Oh ne güzel fısıldadın kız öyle. Vallahi. Bakın Aygül'ün bu dediğini dikkate alıyoruz. Bugün evrene bayağı bir mesela mesajları okuyorum. Eşim biat etsin yazmış falan oraya. Evrene böyle şeyler fısıldıyorsunuz hanımlar. Evet. Hangisi olsun? Bakayım şöyle bir bakayım. Bir.
0: No. Abi yapmadan duramam yapalım abi. Abi.
1: Ne olsun arkadaşlar seçin bakalım hangisi olsun.
5: İrfancığım hiç zorlanmam. Mesela yemek yerken hiç zorlanmam. Çok seviyorum yemek yiyeyim. Aslanlar gibi de diyetimizi yapıyoruz Allah'a şükür.
1: Oo, çatır çatır.
5: Öbür konu neydi ya hatırlayamadım. Aman kesin o da yemekle alakalı bir şey bulurdum.
1: Bakayım şöyle bir. İrfancığım hoş geldin diyor. Hafta başı Bursa'daydım. 68 yaşında çok sevdiğim bir ablamı ziyaret ettim. İçeri girdiğimde Radyo D açıktı. Aynı benim gibi sabah 7 akşam 8 bunu dinliyorum ben de. Bizim radyoda cezaevi gibi o zaman yani. Ben yani Türkiye radyolarının en uzun program yapanlarından birisiyim ben de Aygül'le birlikte. Biz de böyle cezaevine girer gibi stüdyoya giriyoruz. Arkadaşlar bak 8 saat diyor falan 7 diyor. Ne güzel dua ediyor bir duysan demiş canım benim. Zehra abla sevgiler olsun dinliyorsa. Oo herkes hiç zorlanmam diyor. Bir tek Etem yazmış yapmadan duramam diyor. Ya birkaç abimiz daha yazmış. Hiç zorlanmamla başlayalım efendim zorlamayalım konuları. Hiç... Hiç zorlanmam dediğiniz şeyi bana 0549 204 0104'e sesli olarak yollayın efendim. Bir düşünün bak. Aa ben onu var ya şurayla yapıyorum falan. Yani hangi konularda zorlanmıyorsunuz? Yalan söylemede mi? İnsan kandırmakta mı? Efendim. Hangi işi yapmakta? Hiç zorlanmam diyorsunuz. Bununla eğleneceğiz. Daha mizahi bir dille, daha eğlenceli mesajlarınızı 0549 204 0104'de.

0: ulaşmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl. Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Türkiye'nin ve dünyanın nefesini tuttuğu maçlar, unutulmaz anlar ve kupaya uzanan yolculuk. Hafta içi her gün sabah 7 ve akşam 19'da özel konuklarımızla Dünya Kupası heyecanı radyonda. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
5: Reklam.
6: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: inan gelsin Sütaş Ayran.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler.

0: Geldiniz.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk getir. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
3: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
3: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
4: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni kovsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki ölümden beter. Canımdan geçer. Senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Olsam vazgeçmem.

0: zor.
1: Oh, oh.
0: İrfan Aslanhan.
1: Efendim, Türkiye radyolarının en deliren şovu. En deli şovu radyo makinesi başladı. Ben İrfan Aslanhan. 20'ye kadar beraberiz efendim. Program tıka basa dolu. Kazandıran program sevgili dinleyenler. Şu an benzini bitenler, benzin almak isteyenler dursunlar, almasınlar. Bu gece benzine indirim var söylüyorum. Bakın her zaman söylüyorum, kazandıran program değil miyiz ya? Evet. Bu gece indirim var sevgili dinleyenler. Doldurmayın deponuzu, doldurmayın Allah kahretsin. Daha ne yapayım size ya valla.
2: Öpeyim dediğim anda öv beni.
1: Öv beni hadi. Hadi öv beni. Senin kader mi? Efendim bugün 0549-204-0104'e hiç zorlanmamla alakalı mesajlar göndereceksiniz. Günün konusu bu, bakalım en çok bizi kime eğlendirecek? En çok kim güldürecek dinleyicilerimiz arasında? Zorlanmadan güldürecek bizi. Kim o acaba?

0: yaşamayı
1: düşünmek çok zor.
0: Çok zor.
1: Işınım da başkadır ya, ışınım canım benim. Öpüyorum, duyuyorsa öptüm ışınımı. Pekala efendim. Bak diyor ki laf sokmada iyiyimdir İrfan'cığım, hiç zorlanmam demiş bak. Ben de severim. Vallahi dilimin kemiği yok tabii yani, o yüzden... Bana da böyle şey derler yani, çok kalbim neyse hemen çattanak söylerim yani, hani içimden geçeni. Belki de o yüzden radyocu olduk değil mi yani? Evet. Kurtuluş abi ne yapıyorsun, iyi misin, ver bakayım.
2: İrfan bence benimle başla, çünkü bugün benim doğum günüm.
1: Oo canım abiciğim.
2: Maaşımı söylemem ama yaşımı söyleyeyim, 36 oldum.
1: Güzel, nice yaşların olsun Kurtuluş abi. Seni seviyoruz biliyorsun. Sağlıklı ol yeter. Efendim bugün bir şey gündemdeydi. Günlük iş bulma, böyle bazı gruplar oluşmuş, WhatsApp grupları. Burada mesela diyorsun ki ben bir haftalık çalışacağım. Bir haftalık işe ihtiyacım var. 3 aylık işe ihtiyacım var. Günlük işe ihtiyacım var falan. Bak bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. WhatsApp grupları var, orada yazıyorlar mesela. Şimdi şöyle bir iş düşmüş oraya. İşin başlığı takım elbiseyle boş boş gezinme işi. Arkadaş. Evet, şöyle bir ilan. Yarın saat 14-16 arası Esenyurt'ta bir organizasyonda takım elbiseyle boş boş gezinme işi var. Organizasyon dolu gözüksün diye olduğun yerde geziyorsun, mağazayı bilmem neyse işte 13.30'a 13.30'da orada hazır olmanız gerekiyor. Ücret de 1500 lira. Ne güzelmiş bu yani. Bak. Tam günün konusuna uyuyor. Hiç zorlanmam, hemen. Hemen giderim. Bak böyle grupların günlük işti bilmem neydi oluştuğu, ne enteresan şey olduk ya biz. Vallahi. Hiç zorlanma, böyle yapan takım elbiseli akşama kadar oturan çok işi var biliyorsunuz. Hani yani ama hani takım elbisen yoksa masraf 1500 lira, hazırlıklı olman lazım bunun için, takım elbisen falan. Bak biri yazmış, İrfan o gruba beni aldırsana. Ne bileyim o. O grup kimde var, kim kurmuş bu grubu bilmiyoruz ki. Allah'ını seversen. Ne diyorsunuz sevdiği dinleyenler? Geleceğin mağazayı böyle kalabalık gözüksün diye. Genelde mesela öyle yerli, böyle işler var. Hani tur halinde götürüyorlar insanları. Bir mekan mesela kalabalık gözüksün diye o oraya. Vallahi. Çok iyi ya. 2 saatlik 1500 lira. Güzelmiş yani. Bir dinleyicimiz diyor ki İrfan bu işin kadınlara göre olanı var mı? sen de giy takımını, yürü o zaman ya. Bak güzel değil mi? Vallahi. Efendim bugünün konusu hiç zorlanmam. İşte böyle iş olursa zorlanmazsınız.

Ama takım elbise şartmış, evet. Hani tabii o işletmede böyle önemli insanlar gelsin, gelmiş gibi gözüksün istiyor oraya. Bak bir gidiyorsun, nerenin kaymakamı gelmiş diyorlar değil mi yani oraya. İrfan, benim takım elbisem var, gelip boş boş gezebilirim diyor dinleyicimiz.

0: diyor dinleyiciler. Tamam. Ver bakayım Ethem ne diyor, yollayalım Ethem'e.
1: İrfan abi yapmadan duramam. Yok mu o konuyu araya?
0: O konuyu yok. Hayır açamam. Abi. O konuyu açamam şimdi, yapmadan duramanına başlayacağım şimdi. Yani val.
2: İrfan'cığım hoş geldin.
0: Selamlar
2: evimize.
0: Canım merhaba.
2: Ben iki elim kanda olsa, hasta olsam, yorgun olsam, o an bitkin olsam, halim olmasa, hayattan bezmiş olsam hiç zorlanmam. Yeter ki ahiretliğim beni kahveye çağırsın,
0: vay,
2: dışarıda gezmeye çağırsın. Hiç zorlanmadan gidebiliyorum İrfan'cığım. Malatya'dan selamlar.
0: Selamlar canım. Evet, çok zekice bir soru geldi. İrfan takımı evden mi getiriyoruz diyor. Yahu giyinmiş şekilde geliyorsun yani. Evinde giyiyorsun takımını. Evet. Güzel para bak, hemen hesaplamış. Günde 4 kez bu işi yapsan 6000 lira eder. Güzel para diyor yani. Vallahi. Zuhal yollayayım mı seni de oraya? İster misin?
3: Yani İrfan'cığım baya baya. Söyledim yani bence.
0: Neyi söyledin? Kime sövdün, duymadık onu.
3: Arkadaşlar eğer İzmir'de böyle bir grup varsa lütfen beni de alabilirsiniz. Yani yelek, kumaş, pantolon giyinir, süslenir, 2 saat gezerim. Hiç benim için problem değil. Kırmızı rujumuzu da süreriz evelallah.
0: Hadi bakalım. Bak beyefendi diyor ki tam milletvekili işi diyor o da.

0: Bak biri şeyi hesaplamış. Kuru temizleme ücretini kurtarmaz o fiyat diyor. Ya sen de git orada üstünü pisle, toz toprak içinde takım elbiseni kirlet demiyoruz. Ya. Ama yani kim bilir kimin güzellik salonunun dolandırıcılığına figüran olacaksınız acaba? Ya onu bilmiyoruz işte. Boşu boşuna işsiz kalıyor insanlara söyleyeyim yani. Mis gibi iş. Evet efendim. İrfan 1500'e okey diyen adam da takım elbise ne geçsin demiş bak. Ya illa bir takım vardır yani. İlla ki. Göndereyim seni abi gel.
1: İrfan kredi çekerken hiç zorlanmam. Hı. Çünkü hiçbir banka vermiyor.
0: Hemen şuna bakayım.
2: İrfan tam benzin istasyonuna giriyordum. Hı hı. Akaryakıt almayın dedin. Hangisine indirim var bu gece?
0: Benzine indirim var. Pompaya 12'den sonra yansıyacak pompaya. Benzine. 12'den sonra pompaya yansıyor efendim. 12'den sonra ada vapuru yandan çarklı.

0: İrvan'cığım Türkiye'ye geri dönersem hiç zorlanmam mı demiş. Hangi konuda zorlanmazsın? Maddi açıdan herhalde orada bayağı bir para indirdin herhalde diye düşünüyorum. Bir video var, nedir bu, açayım şöyle bir. Ne olmuş bu kamyonet bakayım.
1: Evet, belediye işçileri beceremiyorlar.
0: Evet.
1: Böyle bırakıyorlar. Belediye iş yapmamakta hiç zorlanmıyor İrfan'ım. Didim Belediyesi.
0: Neresi burası, İzmir mi?

0: Efendim hiç zorlanmam günün konusu.
1: İrfan kardeşim merhaba, İzmir Gazi Emir'den Yaşar Atik ben. Okulda öğrenci öğretmen olmasa okulu yönetmekte hiç zorlanmam. Yok yok, şaka şaka, arkadaşlarım kızmasın. Remzon öğretmenlerine selamlar.
0: Okul müdürü Yaşar Bey nasıl kendini de ifşa ediyor yahu? Vav. Hoppa! Efendim reklama gidiyorum. Şinanay, Şinanay. Sizler 0549-204-0104'e bir mesaj sallayın bana. Hiç zorlanmam deyin. Bakalım hangi konularda zorlanmadan yapıyorsunuz? Reklamlar var. Siz sallayın ama ben reklamda okuyacağım onları, sonra yayınlayacağım. Salla buraya gelsin.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
5: Haydi Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam. Radyo T. Kamu spotu.
9: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
10: Radyo T.
11: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
12: Makine içtenlikle çalışıyor.
13: Samimiyetle.
14: Harekete karşı eder.
15: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Stefan Aslanhang.
1: Burası Radyo D. Canlı yayındayız efendim. Radyo makinesi çalışıyor. Ben İrfan Aslanhan. Şimdi baktım yollar acayip olmuş. İstanbul'da Nedim abi, Nedim Aka mesaj atmış. Geçenlerde de biliyorsunuz La Vega Pro'dan yayın yapmıştık. Diyor ki Bostancı'dan Florya'ya 2 saat 42 dakikada geldim. Böyle bir trafik olamaz. Bu şehir nasıl bir şehir oldu ya demiş. Yeni mi farkına vardın Nedim abi? Bunu. Sen genelde tabii Kadıköy'den çıkmıyorsun dışarı yani. Evet.

0: Yani düşlediğimiz şey bayramlarda nasıl rahat İstanbul, öyle bir İstanbul yani. Hani İstanbul'da sanki tatilciler varmış gibi böyle 7-24. Hani gidince böyle tatilciler o yazlık yerleri sakinleşir ya, öyle olması lazım bu. Buranın artık boşalması lazım yani. Efendim günün konusu hiç zorlanmam. Bakacağım mesajlarınıza. Haluk Levent şu an radyonuzda dinliyorsunuz. Bugün gündemde de Haluk abi var. Ben çocukken de 90'lı yıllarda da Haluk abi bu konuyla gündemdeydi. Karşılıksız çek mevzusundan 70 milyon TL para cezası kesildi Haluk Levent'e. Yani çok ilginç. Demek ki yıllar önceki mevzuyu bir türlü bırakmadı mı artık? Devam mı ediyor? O zaman da yine böyle bir şey hatırlıyorum ben. Siz de hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi sanatçı Haluk Levent hakkında karşılıksız çek düzenlediği gerekçesiyle davadaki kararını açıkladı. 70 milyon para cezası vermişler. 70 milyon. Bakalım önümüzdeki günlerde kendisinin bir açıklaması olursa duyarız. Hangi konularda zorlanmıyorsunuz? Vallahi çek yazmada zorlanmıyorum.
1: Efendim merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
0: Teşekkürler sana.
1: Hiç zorlanmam dediğim şey dedikodu yapmaktan hiç zorlanmıyorum.
0: Dedikodu?
1: Gayet akıcı, arka arkaya geliyor vallahi. Oo. Kolay gelsin, görüşürüz.
0: Hanımların görüyorsunuz dedikodu yapmakta zorlanmadığını duyuyorsunuz. Çatır çatır yaparım, arka arkaya yapıştırırım diyor. Efendim bakayım başka neler varmış. Diyor ki dinleyicimiz Olgun, zorlanmam diye diye zor olan bana zorlanıyor abi, delirdik iyice dedim. Ya evlenirim ya, zorlanmam diyorsun ama zor oluyor. Olgun'um selamlar olsun, Olgun Dere. Bakayım başka neler var. Herhangi bir aparatı kullanmakta hiç zorlanmam. Ama nasıl herhangi bir aparat derken yani? Ne aparat? İrfan mesela Ramazan ayı bittiğinde çok üzülürüm. Keşke Ramazan ayı 2 ay olsaydı derim. Ramazan orucunda Allah'a şükür hiç zorlanmam. Çevremdekiler de bilir. Aç kalmada zorlanmıyorum diyor dinleyicimiz. Bakar mısın? Kimisi var ki zorlanır yani. Yamancım selamlar, hatırladım canım benim. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Ömercan Bey geldi.
2: Efendim iyi yayınlar.
0: Sağ olun.
2: Efendim. Abicim İstanbul'un rahatlaması için Kurban Bayramı'nı beklemek gerekiyor. Biz Sivaslılar İstanbul'u terk ettiğimiz zaman İstanbul rahatlıyor. Ama bu sefer Anadolu otobanı tıkanıyor. Yapacak bir şey yok.
0: Ya bu bayramda neydi öyle ya? 5 dakikada Kanal D'ye geldim ben ya. Vallahi terk edilmiş şehir gibiydi. Ne güzeldi yani. Yemin ediyorum. Deniz bile bayram şeyinden, o boşalmasından sonra turkuaz rengine döndü. Tertemiz oldu ya. Yani o kadar çok değil mi? Atık matık var ki Marmara'ya. Bak bayramdan sonra o, hani insanlar terk ettiler şehri. Marmara Denizi temizlendi bir an. Bakayım şöyle. İrfan sana hep yazarım hiç zorlanmam demiş. Eyvallah. Ama zorlanan dinleyiciler var radyo mesaj atmada. Yani iletişim kurmada böyle radyoyla. Ben bu çocuğa bir şey diyeceğiz, o da bize bir şey diyecek. Muhabbet açılacak, hiç çekemem şimdi falan diyor. Niye zorlanıyorsunuz ya? Vallahi bileyim. Herkes senin gibi değil yani. Sana mesaj atmada hiç zorlanmam diyor. Diyorsun. Çok zorlanıyor insanlar. Nasıl mesaj atacağız lan radyoya?

0: Bak
1: Koray diyor ki abi arazi olmakta hiç zorlanmam. Ana anında arazi olurum diyor. Barış Bey, Ümraniye'den işten çıktım. 50 metreyi 22 dakikada geldim. Trafik kapıştırmayalım lütfen diyor. Trafikte sabır kısmında zorlanmıyorum desem de inanma. Demiş. Hadi bakalım, Florya trafiği mi yoksa Ümraniye trafiği mi? Hadi bakalım. Biraz trafik yarıştıralım mı? Türkiye'de nerede trafik var şimdilerde? Senin trafiğin benim trafiğimi döverdin. Gör bak neler olacak sonra.

0: Ya bu ne güzel bir bakış açısıdır ya. Şu an iş yerinde bizi dinleyen bir grup tartışıyorlarmış. Abi diyorlarmış ki sen geri kafalısın. Ondan sonra o da diyormuş ki ya madem ileriye gidemiyoruz, ben de eski kafalı olduğum için zamana ayak uydurmakta hiç zorlanmıyorum diyor. Bak mesela. Çok güzel bir bakış açısı. Madem ileri gidemiyoruz değil mi? Bari geriye doğru gidelim diyor ya. Ya eski kafalı olduğum için hiç zorlanmıyorum diyor. Enerjini özledim dada diyor. Dolduralım enerji o zaman. Doldurun, doldurun şuraya doğru. Televizyonu açıyorum, zorlanmadan radyodayı dinliyorum demiş. Sen zaten baksa kelimelerin sonunu böyle toparlamada da hiç zorlanmıyorsun. Hep yomlu yomlu. Emre Şengün. Öpüyorum o çocuğu ya. Oğlumla seni dinliyoruz demiş. Bıçakta, gör bak neler olacak sonra. Sap sokağıma sap ki şu an kap beni kabele koptırmadan. Hele tak hele koluna bir tak da gör bak neler olacak. İrfancığım radyoyu şimdi açtım. Radyoya mesaj atmaya zorlananlar varmış. Yapman etmen kuzum böyle şeyler demiş. Bugünün konusunu tekrarlar mısın dediğim gibi yeni açtım. Hiç zorlanmam efendim. Radyolarını yeni açanlar için söylüyorum. Günün konusu hiç zorlanmam. Hangi konularda zorlanmıyorsunuz? İrfan'ım diyor yer yön bilgim sıfır ama hayatımda ruh hastalarını bulmakta hiç zorlanmam demiş. Bu çok güzelmiş. Gör bak. Hemen değil mi mıknatıs gibi deli deliyi çeker yani. O yüzden bizde Radyo D'de bütün D'liler böyle birbirini çekmiş. Hepimiz böyle bu frekansta buluşmuşuz. Dur bakayım şöyle bir neymiş bu. İrfan'ım bizim burada dün trafik harikaydı, süperdi, hiç zorlanmadım. İnşallah bugün de hiç zorlanmadan eve giderim demiş. Neresi kız orası, oraya mı taşınalım acaba? Nereye söyle bana. Serdar Navruz göndermiş. Zorla bana yazdırdınız helal. Al diyor, al yazdım mutlu musunuz demiş. Vallahi mutlu oldu. Kutlama yapacağım. Serdar Navruz yazabildi efendim. Genelde Serdar Bey bir zorlanıyor, bir zorlanıyor sevgili dinleyenler. Vallahi. Radyoya mesaj yazmakta nasıl zorlanıyor anlatamam yani. Vallahi. Ben mesafe koyuyorum araya. Kendileri modelli araba diye yancılık yapıyorlar. Fotoğrafını atmış. Bunlara hiç ki hakkımı helal etmiyorum demiş.
1: Aygülcüm.
0: Aygülcüm diyorsun bana ya. Şaşırdın sen. Hiç zorlanmıyor dinleyicimiz. Bana Aygülcüm diyor. Aygül'e Fatih diyor falan yani. Abi karımla uğraşmakta hiç zorlanmam demiş bak. Serdar Navruz. Bakalım radyoya mesaj atmakta kimler zorlanmıyor? İrfan'ım iki çocuk var, ona rağmen kocam gelene kadar işleri yetiştirmekte hiç zorlanmam diyor. Şaka mısınız ya, iki çocuk var, helal olsun. Helal olsun sana, helal olsun. Bana 0549-204-0104'e hiç zorlanmadığınız bir şey yollayın efendim. Bakalım vatandaş hangi konularda zorlanmıyor sevgili dileyenler. Konu çok güzel. En eğlenceli mesajı atanlara ödülümüz var efendim. Bakalım kimler zorlanmadan hediyeyi kapacaklar efendim. Bakalım. Haberler, haberlerin ardından 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Çikolata çikita, çikita çikita.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo T.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi herhangi bir resmi kamu kurumunun NATO zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden güvenlik doğrulaması talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanları ile ilgili yıl sonuna kadar sahipsiz sokak hayvanlarını tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız dedi. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31.2 azalarak 93.000 oldu. İlk el konut satışları 30.000, ikinci el konut satışları 63.000 olarak kayıtlara geçti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakata bağlı olmayacağını ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiği iddia edildi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 32, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor. Radyo T.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Işıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: English Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.
3: English Home farkı var.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Babalarımızın şıklığını tamamlayacak hediye seçenekleri özel fırsatlarla sarardı. 16 ile 21 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde tekli alımlarda %40'a varan, 2 ve üzeri alımlarda ise %60'a varan indirim sarar mağazalarında sizi bekliyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Evimde divan hep var.
8: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
11: Tek aşkı kalbimin.
12: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
13: Reklam.
14: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Stefan Aslanhan.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, işte.
2: Ya radyo böyle bir şeydir. Yani her zaman eğlence, arada bir tane şarkı çıkar böyle yatarız yere ya. Vay. Her bir daha sevmek yok diyor. Efendim Radyo D'de ikinci saatimize geldik. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bakıyorum Türkiye'de, dünyada neler oluyor. Şimdi bir daha sevmek yok derken bir kardeşimiz nikahtan çıkmışlar, okul mezuniyetine gitmişler, gündemde var. Bu ne acele değil mi yani? Bakar mısın? Daha okuldan mezun oldukları gün nikaha basmışlar yani. İçimde çoktan. Helal olsun ya.

Efendim bugünün konusu hiç zorlanmam. Bak bazıları hiç zorlanmıyor. Hemen mezun olduğun gün nikah basıyor yani. Arkadaşlar görüyorsunuz. Zor beklemiş çocuklar. Okulun bitmesini zor beklemişler. Vallahi. Gözlerim dönemem asla. Belki de bu sene mezuniyetler şova dönüşmüş durumda. Vallahi billahi. Yine de bu hikaye. Bizim zamanımızda böyle okulun birincisi çıkar sahneye bir şeyler yapardı falan. Şimdi nikaha basan ona çok var görüntüler. Bakayım neredeydi o? Hadi başka mesela anaokulun mezuniyetinde kına mına yakıldı yani. Hani. Vallahi bile şok oldum. İki gün önce izledim bir anaokulun mezuniyetinde çocuklara kına yaktılar ya. Ne alaka? Kapandı kapılar içimde. Yani bayağı bir saçmaladık bu sene ha. Yemin ediyorum ya. Öğretmenler ne düşünüyorlar bu konular hakkında? Böyle mezuniyetlerde işte gelinle damat çıktı mezuniyet törenine. Arkadaşlar. Adım yazılı, silinmeyen defterin son satırı. Hani bilmiyorum tabii çocuklar böyle bir şey karar veriyor. Veliler nasıl şey yapıyor onay veriyor? Mesela kınaya hangi veli? Hani benim çocuğuma kına yakın dedi. Yani bu... Ne alaka? Şey de çalındı mı acaba? Kınayı getir anne. Hani okulun son günü bir ağlatalım çocukları mı dediler? Acaba bilmiyor musun? O yüzden her şey şov. Vallahi billahi ya. Kocaman kocaman insanlar şov peşindeler ya. Yemin ediyorum ya. Enteresan. Enteresan efendim. Ya böyle şeyler olunca bilmiyorum bir tane aklı selim birisi okul müdürüdür birisidir çıkar der ki ya ne yapıyorsunuz hani hayırdır ama yok yani tamam şey güzel anlarım hani çocuklar bir hatıra bırakmak istemişler mezuniyette gelinle damat olarak çıkmışlar bütün okul arkadaşları da unutmasınlar diye. Şimdi her sene bunu yapmak için sıraya girecek arkadaşlarımız şimdi vallahi. Görürsünüz her mezuniyette gelinle damat çıkacak sahneye. Yani ama her şey yerinde ve zamanında güzel değil mi yani? Nikahında zamanı şeydi. Mezuniyette niye gelinlikle damatlıkla çıkılıyor? Ha ne bu acele onu anlamıyorum. Yaptılar mı acaba takı töreni falan? Okul müdürü geliyor takısını takıyor ondan sonra. Oradan birisi diyor okulumuzun müdüründen bir kol bilezik takıldı falan diye. Hiç söylüyorlar mı? Acaba ne oldu yani onu merak ediyorum ben. Şu an gündemde var ama. Hani mesela diplomayı alıp nikaha katılsaydı daha bir anlamlıydı falan. Ama bunlar nikaha basıp gelip törene, mezuniyet törenine gelmişler. Zaman yönetimi çok önemli. Yani insanın o... Bilmiyorum çocukların acelesi neydi? Siz anlayabildiniz mi sevgili dinleyenler? Bak bir eğitmen olarak Emel hocamız her zaman dinler ve mesaj atar. Kendisi öğretmen. Selam İrfancı bir yayınlar demiş. Kına yakma olayına ben de çok tepkiliydim. Çünkü bu yaş çocuklarının öğrenmesi gereken şeyler bunlar değildir. Ya anaokulunda yani... Okulun son günleri böyle bir şey düzenlemek ne alakadır ya? Çok acayip ya. Yani hani kolay değil tabii bir anaokulundan mezun olmak. Çok kolay değil, zor. Zor, o zor yani. Üniversiteden mezun olmak daha kolay anaokulundan yani. O yüzden kınayı hak etmiş çocuklar. Alın, bari deseniz bunu da alın aileleriniz yaksın evde hani diye. Biraz da böyle fazla eve de yollasalardı. Bilmiyorum ya. Çok enteresan şeyler var. Neyse pekala devam ediyoruz. Efendim günün konusu hiç zorlanmam. Üstümüzde yok vallahi bu kadar böyle saçmalamada üstümüzde yok. Hiç zorlanmadan yapıyoruz bu tarz şeyleri. Nasıl da güzel başarıyoruz değil mi?

0: Bakalım kimler hangi konularda zorlanmıyorlar? İrfan cümleyi 10 dakikada toparladı mı? Ne zorlanmışsın sen? Vallahi bize ses atmış bakalım nasıl zorlanmış, buyursunlar.
1: İrfan.
0: Ha canım.
1: Zorlandığım şeyleri içine birazcık eğlence katarak zorlanmayacağım bir hale getirmekte hiç zorlanmam. Ama bu mesaj atarken bayağı zorlandım.
0: Gayet rahatsın, devam et bence zorlanmaya o zaman. Gayet güzel gidiyor. Ya ben bu trafiğin içinden geçerim İrfan demiş. Labirent olsun hiç zorlanmam diyor. Bak. Ya sana helal olsun ya. At bakayım şöyle. Evet ya. Trafikte hiç zorlanmam diyor. Labirent olsa içinden geçerim diyor. Şunu açalım bakalım.
2: İrfan, iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
2: Burada Sergen Yalçın hocamızın bir lafı var.
0: Ne o?
2: Zorlanmamaktan iyidir zorlanmak der kendileri.
0: Zorlanmamaktan iyidir zorlanmak diyor.
3: Zor gelmez diye kendimizi yorduk bitirdik dada.
0: Oh.
3: Dün kendimi boru değiştirirken buldum.
0: Ne değiştirirken?
3: Ben bile bu son zamanlarda yaptıklarıma şaşıyorum.
0: Hanımefendi helal olsun. Bak diyor ki boru değiştirirken hiç zorlanmam diyor bak. Ama ne borusu? Yani ne bileyim işte soba borusu var, ondan su borusu var, gider borusu var, efendim hani öyle tahlil borusu var. Hangi borulardan zorlanmıyorsunuz onu bir söyleyin bana.
3: Bazen diyorum ki bir şeyi de bilme be, boş ver, otur izle diyorum ama olmuyor da işte, dayanamıyorum.
0: Boru moru ne olursa değiştiririm diyor, helal olsun sana. Sıfır aldın. Kocam bari bunun karşılığını şey yapıyor mu, telafi ediyor mu yani? Hani diyor musun akşamları, ebe adam boruyu bile ben düzeltiyorum, değiştiriyorum, takıyorum diye. Yani hani hiç eve bir usta musta çağırmaya gerek yok, para ödemeye gerek yok. Helal olsun sana. İrfan, akıl hastanesi gibiyiz. Ülke açık hava tımarhanesi gibi, hiç zorlanmıyoruz delirmede diyor. Kim yazmış? Orhan Bey. Evet, akıl hastanesi gibiyiz. Ülke hiç zorlanmıyoruz. Açık hava tımarhanesinde, doğru söylüyorsunuz. Evet. Çok güzel. Mesajlar harika. Dur bakayım şu hanımefendi. Boru döşeyen hanımefendi. Zorlanmayan, boru döşemekte zorlanmayan hanımefendi bir sesli mesaj daha atıyor. Görüyorum ekranda. Evet, sırada bekle diyor. Bekle, döşüyor boruyu diyor.
4: Kilo almak konusunda hiç zorlanmam.
0: Bravo.
4: Ama
0: sana.
4: İş diyet yapmaya gelince bir kulağım duymuyor, bir gözüm görmüyor. Her yerim ağrıyor.
0: Her yerim ağrıyor. Sen ne tatlı bir kızsın Simge ya. Vallahi. Diyor ki Emre Şahin, İrfan emlakçıyım, neyle ilgili zorlanmayacağımı tahmin edebilirsin demiş. Bak alt mesajı okumadı mı? Yani emlakçıların bu yalan söyleme konusunda hiç zorlanmaması. O diyor ki kendi kendime bile yalan söylüyorum artık. İşin garibi söylediğim yalana kendim inanıyorum. En tehlikelisi çok destekli söylerim ama inandırmama ihtimalim yok demiş. Sana bir gülücük atayım, bir de öpücük atayım WhatsApp'ından şimdi. Vallahi.
5: Sorunlarınızı çözmekte zorlanıyor musunuz? İşin içinden çıkamıyor musunuz? Hemen bizi arayın. İrfan Aslanhan. Hafta içi her gün bu frekansta. Not. Sorun çözmek ücretlidir. Sorunlarınızı, zorlandığınız konuları bize gönderin. Çözemesek dahi en fazla dalga geçeriz.
0: Ne güzel zorlanmadan mesajlar atıyorsunuz ya. Vallahi. Bizim memleketimiz ama mizah konusunda hiç zorlanmaz yani. Vallahi. Hani bir laf vardı, yurdum insanı hepsi yetenekli ya. Bakalım mizah konusunda bugün başka kimler zorlanmıyor? 0549-204-0104'e hiç zorlanmam deyin, yollayın efendim. Bir reklamımız var. Mesela ben de hiç reklama gitmekte hiç zorlanmıyorum. Yani çok kolay reklam alırız her tarafa. Ondan sonra mesajlarınıza bakacağım. İrfan bunu gördün mü demiş. Ne bu? Oğlu karate kursuna giden anne paylaşmış. Çantamı çalmaya çalıştıklarında karate eğitimi almış oğlum. Dur reklamlardan sonra bakalım. Geliyorum birazdan. Mezdeki oynaya oynaya gidiyorum bakalım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Radyo T.
5: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda.
6: Bu gidişat sorun olacak.
5: Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
11: Getir, bir mutluluk getir.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da. Mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
14: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
15: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 3...

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bil.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İki deli sizle bize gelsin, seyircilerimizle bize gelsin, dinleyicilerimizle efendim.
1: İki deli bir araya gelmemeliydik, belki de bu kadar sevmemeliydik.
0: Efendim, Türkiye'nin en iyi televizyonu Kanal D, en iyi radyosu Radyo D. Saatleri ne yaptık? 18.32. Şimdi size Kocaeli Eğitim Vakfı'nın çocuk festivalini anlatacağım. Bu yaz çocuklar orada eğlenceye doyuyor. Sevgili dinleyenler, Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27-28 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da sizlerle oluyor. Cumartesi de orada büyük bir konser var. Ayrıca tabii konserin dışında da, Gamze Kartan'ın dışında da, Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, açık hava sinemaları, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve daha fazlası. Üstelik bir bilete iki gün sınırsız eğlence sevgili dinleyenler. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali'nde bir bilete iki gün sınırsız eğlence. Sizler de ailecek unutulmaz bir festival için Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali'ni 27-28 Haziran'da biletini alda alarak katılabilirsiniz bu festivale. Tabii ki medya sponsorları Dream, Türk TV'miz ve Radyo D'miz. Bakalım deliler neler göndermişler efendim. Az önce mezdeke çaldım. Beyza Hanım hemen fotoğraf atmış. Diyor ki mezdeke oynarken börek yapmaya hiç zorlanmıyor mu? İrfan Bey demiş, böreğin fotoğrafını göndermiş bana. Börek de börek be, bakayım uff. Severim böyle hanım işi şeyleri, severim yani. Acaba çünkü her hanımefendinin de değişik böyle bir tadı oluyor. Ne bileyim, birisi bir şey koyuyor, birisi bir şey. Şimdi Mira'ya şeyi öğrettim, bizim reyhanı. Kuru reyhan geldi ya dinleyiciden. Erzincan'dan mı? Erzurum'dan. Kuru reyhan her şey koyuyor şimdi, kuru reyhanı. Vallahi korkuyorum, bir tatlı yemeğine de reyhan koyacak. Bir tatlı matlıya da koyacak. Değişik ya, reyhan her şeye yakışıyor. Sefa Bardak hoş geldi. Selamlar demiş. Kızım Nil ve arkadaşı Göktuğ'yla arabada seni dinliyoruz. Eğlenceli sohbetin için teşekkürler. Sana tüm yolcularla selam gönderiyoruz demiş. Sefacığım. Özkan da törenden çıktı galiba. Kızının mezuniyet töreninden çıktı mı?
2: Ben mezuniyet töreninden çıktım.
0: Ha, hoş geldin.
2: Kolay gelsin.
0: Sağ ol canım benim.
2: İrfan'ım ben mezdekeye yetişemedim ama sen bir ara yine çal ya.
0: Ben mezdekeye yetişemedim diyor. Çalarız ya. Mezdeke bizde değil mi? Ata sporu değil de anne sporu gibi. Ya böyle günlerde münlerde hanımlar mezdeke ilk çıktığı zaman 90'larda çatır çutur ne oynuyorlardı değil mi ya? Sonra yıllar sonra mezdeke grubundan bir dansçı bizim Hakan Peker'in oğlu Burak Peker'in annesiydi, Nadia abla. Vallahi ben inanamamıştım şey, Burak tanıştırdığına. Kadını gördüğüm zaman arkada bakayım şöyle. Ya bir haber var gündemde. Tabii efendim, alkol tüketmek sağlığa zararlı biliyorsunuz. Birası, osu, busu bilmem. Ya bu haber en çok okunanlar arasında. Sivrisineklerin, tabii yaz geldiği için bu haber kıymetli. İçmeyin diye söyleyeceğim. Sivrisineklerin bira içen insanları daha çekici bulduğu ve daha çok ısırdığı ortaya çıkmış efendim. Ya araştırmalara göre sivrisineklerin bazı insanları daha fazla ısırmasında işte vücut kokusu, işte karbondioksit, vücut sıcaklığı, nem oranı falan, alkol tüketimi çok etkiliymiş sevgili dinleyenler. O yüzden yazın içmiyor. Sivrisineklerin bira tüketen insanları daha çekici bulduğu ve o kişileri daha çok ısırdığı söyleniyor bu haberde. Yapılan araştırmalarda bira ve alkol tüketiminin işte demin söylediğim gibi bira içen kişilerin sivrisineklere bir buçuk, iki kat daha çekici geldiği tespit edilmiş. Efendim. Bakın alkol o yüzden sağlığa zararlı diyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Hani varsa aramızda ulan beni de gece amma ısırıyorlar falan diye. O birada

Nazan Öncel ne güzel söylemiş. Hep bunlar vertigo. Hep bunlar yersen o diyor. Dinleyici diyor ki sinekler bile yolunu bulmuş. Beleş alkol tabii. Ondan böyle geçirir diye dolaşıyorlar o ortada.

0: Ya çok güzel ya. Bunu kim söyledi? Sinekler mi söyledi diyor. Ya şimdi çok hani haberlerine güvendiğim yerler falan da bu haberi paylaşmış. Ha diyor, Allah diyor belalarını vermesin. Dün o yüzden beni ısırdılar bu kadar diyor. Ya. O yüzden içmeyeceksin. Sağlığa zararlı. Bak diyor, ben diyor hayatta diyor içmem diyor, sevmem diyor, ama diyor sivriler fazlasıyla beni tercih ediyorlar diyor dinleyicimiz. Bak Zafer Bey de nereye konacaklarını falan kestiremiyorlar, bu yüzdenmiş diyor ya. Bakın mesela sahilde falan çok olurlar, deniz kenarında. Ondan sonra geceleri falan Caddebostan sahile git, vızır vızır sivrisinekler orada. Vallahi Caddebostan sahil fena. Sırf bu yüzdenmiş. Niye sahilde sivrisinekler? Dinleyicimiz de diyor. Yani yakında onlara da bir, değil mi? Bir çevirme başlar artık sivrileri alkol metreyle böyle. Ah ah. Ne diyorsun Özkan bu duruma?
1: Şimdi İrfan canım, bizim sana selam söylüyor.
2: Kolay gelsin.
0: Oo, işte bak şimdi kolay geldi bana yani. Bu bıcırıkların sesini duydum, şimdi bana kolay geldi. Sağ olun kızlar. Ne çalayım kızlara ya? Bir manifest yok mu kızlara çalalım? Arkadaş. Ne, Ata Demirer mi var? Sivrileri duyunca mı geldi Atan'ın? Ulan geldik, bizi bir ısırsınlar ya. Çocuklar, Ata şeyde Bozcaada'da, orada ısıracaksanız orada bekliyor ya. Ata Demirer denizden çıkmıştır. Aa!

Ne bileyim beyefendi, kandaki oranları yazmış bana. Şeker oranının yüksek olması nedeniyle mi acaba ısırıyorlar diye. Sen kendinden pay biç işte yani. Hani bu ısırmayanları niye ısırmıyor yani?

Evet sevgili dinleyenler, sivrisineklerin favori menüsü bira içenlermiş efendim. Haberiniz olsun bak. Yaz boyu dikkat edin.

0: 말하는 게
1: hepsini akşama bekliyorum İrfan demiş dinleyin. Ya siz var ya, neyse ben kaçıyorum. Bir mecbur alabilir miyiz demiş. Mecbur muyuz? Reklamdan sonra çalayım bir mecbur ya. Kim demiş bunu? 11.34. Ha, Sefa demiş, Sefa Bardak. Tamam, reklamlardan sonra size mecbur. Arabadaki bebişlerle fotoğraf yollamış. Sefa'cığım.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo T. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar İncirli, Çağlayan Mecidiyeköy yönlerinde Temde Mahmut Bey çevresiyle Hassal bağlantılarında trafik zaman zaman ağırlaşıyor. Anadolu yakasında Uzunçayır Kozyatağı ve Kartal Maltepe arası, Temde Ataşehir Sancaktepe kesimlerinde yoğunluk görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde beklemeler yaşanırken köprü bağlantı yollarında trafik akıcı ancak yer yer yavaş ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 18 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %2.82 değer kazancıyla 14.827 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.32'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.343, çeyrek altın 10.757 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Evimde divan
3: hep var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
6: English Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.
7: English Home farkı var. Pilot Garaj Auto
8: Expertise. Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
7: Aşkı kalbimin.
9: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.
7: Garaj Auto
10: Expertise. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
12: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
13: Bellona, Bellona.
14: Bankam Tombank kartıma bin.
15: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bizi dinleyen bütün kadınlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

bazen işte mecburen yaşarsın bazı şeyleri. Sevgili dinleyenler, benden size hatıra kalacak şarkımız Mecbur yayındaydı. Ne olduk? 18.51 radyodaydayız, canlı yayın devam ediyor. 19 itibariyle de bir Dünya Kupası bölümü yapacağız biliyorsunuz. Hatta biraz geç de başlatabiliriz o bölümü. 0549-204-0104'e tekrardan hoş geldiniz. İrfan Oğluşum'un sesli mesajını oku ne olur. Sesli mesajı okumuyoruz, yayınlıyoruz. Sesli mesaj nasıl okusun, okunsun? Onu şey yapacağız, yayınlayacağız. Evet, konumuz hiç zorlanmam. Bakıyoruz Türkiye'de ve dünyada ne olmuş. Memleket insanı kavga çıkarmakta hiç zorlanmıyor. Bugün yine gündemde çok acayip bir haber var. Bu sefer kavgayı denizin ortasında yapmayı başarmışız efendim. Suyun içinde. Bakayım şöyle bir. Ya bilmiyorum, bu tabii turistler kendi aralarında mı kavga etmişler? Ama niye böyle bir şey olmuş? Nerede olmuş bu olay? Mersin'in Silifke Yapraklı koyu. Dünya güzeli de bir koy, gerçekten de harika. Orada sahilde kavga etmeye başlamışlar. Efendim bak, o kadar rahatlar. Sonra bu kavga denizin içine doğru gidiyor. Bayağı ilerliyorlar denizin ortasına doğru. Bu savar orada sopalı, böyle bayağı bir, yani sopalar havada uçuyor. Adamı bayıltıyorlar. Ve adam en sonunda bayılıyor sevgili dinleyene. Kontrolü kaybetmişler. En başardığımız şey galiba, değil mi? Hiç zorlanmıyoruz böyle kavga, gürültü, bir sıkıntı çıkarmakta, yani üstümüze yok. Ama işte bak, burada görüyorum mesela turistler falan da var videoda. Bunlar bir daha gelirler mi? Yani turizm bizim en sıcak böyle para kazandığımız alan, turizm. Yani onu da sürekli magandalar, ondan sonra işte mekanların önünde hanutçular, mafyalar falan böyle tüketiyor yani. Tabii tutuklananlar var sevgili dinleyenler. Yani Adalet Bakanı'na kadar herkes açıklama yapmış. Ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir diyor. Bu kapsamda turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden şahıslar ile hanukçuluk faaliyetleri yönlendiren işletme ve organize yapılar adli makamlarımızın yakın takibindedir. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? İşini layıkıyla yapan tertemiz yerler de yanıyor. Yani bütün turizm yanıyor yani. Çünkü bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz devam edecektir. Ama işte olduktan sonra, bu video en çok izlenen videolar arasında yayıldıktan sonra, yani sahilde başlayan şey denizin içinde devam ediyor kavga. Diyorum ya, en kolay yapabildiğimiz şey yani, hani sürekli. Böyle sevgili dinleyenler. Konumuz ne peki? Konumuz hiç zorlanmam. Hiç zorlanmam. Evet. Şimdi yayınımızı dinleyen kızçelerimiz var. Babalarıyla mezuniyetten dönen kızlar. Babalarıyla arabada bana fotoğraf gönderen kızlarımız var. Ne geliyor onlara? Ne geliyor? Manifest.

0: İrfan'cığım onu okumuşum, arazi olanları bulmakta hiç zorlanmam demişsin. İrfan, eli anahtar tutan herkes boru döşeyebiliyor. Kolaysa lastik değiştirsinler, bu konuda hiç zorlanmam. Sivri sinekler de ağzının tadını biliyormuş İrfan'cığım diyor Candan. Heyecan desen var İrfan'cığım. Neden gelmesin o turistler? Yalnız o turistler ülkede dayak yerlerse bir daha gelmezler ama. Yani o dayak yiyenlerden birisi ülkemizde turist olan, turist olarak gelen insanlardan birisi vallahi. Yani o yüzden hiç içler acısı, iç açıcı bir durum değil bu manzaralar. Yani her yerde bir bakteri gibi böyle kavga çıkaran böyle tipler var. Yani gerçekten bakteri gibiler yani, hırtlar, hırt, hırt. Hırt sorunu var, hırt sorunu. Bakalım efendim. Bakayım şöyle bir... İrfan'cığım, ben herkese karşı çok sevgi doluyum. Sevgi dağıtmakta hiç zorlanmam demiş. Bakayım şu oğlunun mesajını yayınla diyor dinleyicimiz.
1: Ver ben bak. Hiç zorlanmam.
0: O kadar mı? Ben hiç zorlanmam demiş, kurban oldu. Hiç, hiç mi? İrfan Bey, akşam sizi dinliyoruz, sizi seviyoruz. Didim'den Berna Hanım. Berna Hanım, sevgiler. Ne güzel yerdesin Didim'de. Bunu niye bana yolladın? Bir dinleyicimiz... Neyse, bu bizlik bir şey değil bu. Yani özellikle... Ver bakayım Neslihan Hanım.
2: Sevdiklerimi mutlu etme konusunda hiç zorlanmam. Çünkü bir insanı gerçekten seviyorsam neye dikkat ettiğini, neyden hoşlandığını, neyi sevmediğini çok iyi bilirim. Kurban olsunlar. Yine yollayacağım ben sana Reyhan.
0: Reyhan'ım, of of of Neslihan, bayılıyoruz. Ukrayna, merhabalar.
3: Merhaba insan, Samsun'dan Özgür ben, nasılsın?
0: Selamlar canım.
3: Hiç zorlanmadığımız bir konu, ay sonunu hiç zorlanmadan getiriyoruz çünkü gelemiyor maalesef. Ay başında bitiyor, hemen ay sonu oluyor.
0: Ankara'da trafik felç demiş dinleyici.

0: Selamlar İrfan, iyi yayınlar. Ekonomiyle ilgili fiyat artışlarında eskiden ucuz sivri olduğu için çok zorlanıyordum. Şimdi hiç zorlanmıyorum. Hatta hiç fark etmiyorum çoğu zamanı demiş. Derya Hanım, geçmişler olsun efendim.
1: Sana bu sesli mesajı gönderirken zorlanmıyorum diyebilmeyi çok isterdim. Fakat boğazım acıyor. Zorlanıyorum. O yüzden sesim böyleyken sesli mesaj bir daha göndermeyeceğim. Hiçbirimizin enerjisini aşağıya çekmek istemiyorum. Fakat seni dinliyorum.
0: Çok geçmiş
1: olsun. Hazır ben bu haltı yemiş sana sesli mesajı göndermişken günün konusuyla ilgili söyleyeyim. İnsanlarla iletişim kurmakta asla zorlanmıyorum. Fakat o iletişimde bir pürüz gördüğümde o iletişimi koparıp kenara atıp bırakmayı da çok iyi biliyorum. Onda da zorlanmıyorum. Galiba iyileşmekte zorlanıyorum ya İrfan şu aralar.
0: Ah canım benim, metabolizma gitti yani. İrfan, bizim iş yerinin bütün güvenliği bana ait. Şu kadın halimle beni askere alsalar hiç zorlanmam demiş. Helal olsun. Helal olsun sana. Bakalım şöyle bir fan. Ben Afra arkadaşlarımla anlaşmakta zorlanmıyorum demiş. Afra bebek. Canım.
2: İrfan'cığım iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
2: Sana Dilber Ay'dan Zorunda Mıyam şarkısını armağan ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum.
0: İyi bayramlar. İyi bayramlar. Zorunda mıyam diyor.
3: Evet İrfan'cığım, biraz önceki hanımefendiye katılıyorum. Gerçekten giyiniriz, süslenir, gezeriz. Zaten biz kadınlar giyinip süslenip gezmeyi çok seviyoruz. Ve tabii ki kesinlikle katılıyorum. Kırmızı rujumuzdan da ödün vermeden. Tam bizlik bir iş.
0: Hiç zorlanmam diyor. Vallahi. Ve hiç zorlanmam konusuna dahil olan Çağlar Demirel geliyor efendim.
4: İrfan'ım, bu sefer yokum. Neredeyim bil bakalım. Trafikte seni dinliyorum. Bir taraftan Ali Koca arkadaşım, bir taraftan Burhan Keleş arkadaşım. O da Japonya'dan geldi. Japonya Tokyo'da tam merkezde böyle kendinden bahsettiren bir Türk arkadaşım. Seni dinliyoruz. Seni kocaman öpüyoruz. İyi ki varsın İrfan.
0: Çağlar Demirel yine uluslararası çalışıyor efendim. Uçanı kaçanı hiç sektirmiyor, yemin ediyorum. Hayatta. Çağlar'ın bu konularda hiç zorlanmazsın ya. Vallahi. Dünya insanımız Çağlar Demirel. Selam olsun kendisine. Ve Japonya'dan arkadaşlarına, Tayland'dan arkadaşlarına. Sevgiler gönderiyoruz Radyo D'den. Yayıncımız Çağlar Demirel yine bir şeyler peşinde. Japonya Maponya çalışıyor vallahi. Efendim, haberler var. Sonra Dünya Kupası bölümümüz başlayacak. 0549-204-0104.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
6: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, herhangi bir resmi kamu kurumunun NATO zirvesi gerekçesiyle vatandaşlardan ya da kurumsal çalışanlardan şüpheli bağlantılar üzerinden güvenlik doğrulaması talep eden bir uygulaması kesinlikle bulunmamaktadır ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sokak hayvanları ile ilgili, yıl sonuna kadar sahipsiz sokak hayvanlarını tamamını barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almış olacağız dedi. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31.2 azalarak 93 bin oldu. İlk el konut satışları 30 bin, ikinci el konut satışları 63 bin olarak kayıtlara geçti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakata bağlı olmayacağını ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiği iddia edildi.
5: Radyo D Hava Durumu.
6: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 32, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Piyasaların 18 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.82 değer kazancıyla 14.827 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.32'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.343, çeyrek altın 10.757 liradan alıcı buldu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
9: Baba büyüksün!
8: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
10: Yakışan yapar.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
14: Carrefour'da da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
15: Doğrusu Carrefour'sa.
16: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
17: Aşkı kalbimin.
18: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
19: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
20: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo'da. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Üçüncü saatimize girdik. Her gün olduğu gibi bugün de Dünya Kupası bölümümüzde. Bugün de yine Cengiz Han Muhçu. Cengiz Han'cım hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yine her zamanki gibi bütün enerjinle açtın yayını.
0: Oh, ama sen de bugün takım elbiseyle gelmişim. Çok şıksın.
1: Hocam, çok şık. Hocam eve gideceğiz.
0: Çok şık. Bugün ne var? Nikah yayın bugün var, mü? Yayın. Bir dakika, sus.
1: Yok.
0: Düğün vardı dedim. Bugün mü acaba?
1: 25 Temmuz.
0: Damat gibisin bugün vallahi.
1: Eyvallah.
0: Vallahi.
1: Sen de öylesin.
0: Bak canım. Şapkalı damat olur mu? Efendim, sizler de 0549-204-0104'e tekrardan hoş geldiniz. Senin var mı hiç zorlanmam dediğin bir şey?
1: Zorlanmam dediğim bir şey.
0: Hı-hı.
1: Maç anlatmak.
0: Maç anlatmak. Hemen mesela, şurada hemen bir iki dakika anlat dediklerinde mesela sanatçıları diyorlar bir kuble söylesene diye. Söylüyor musun?
1: Hemen anlatayım istiyorsan.
0: Hemen ama Çağlar Demirel'i de koy.
1: Tamam.
0: Çağlar'ı kaleye koy. Çağlar hayatının böyle 90'dan golünü yesin yani o.
1: Tamam.
0: Şu an dinliyor bizi. Efendim yayıncımız Çağlar Demirel'i. Ben seni başlatacağım, bekle.

0: maç başlıyor.
1: Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız.
0: Evet.
1: Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: İrfan Aslanan soldan taşıyor topu. Şimdi Aygül Aydın'ın oynadığı. Aygül verdi pasını. Sol kanattı. İrfan Aslanan tekrar topla buluştu. Açtı ortasını. Fatih Uslu vuruyor ve gol! Topla birlikte kalenin içine giriyor Çağlar Demirel.
3: İşte bu ya. İşte bu, kalenin dibine gömdük adamı yorum.
2: Fatih Uslu'nun golüyle 1-0 önde Radyo D.
3: En son Fatih Uslu gerçekten böyle bir gol atacak ona yani. Hatta Çağlar'ı gol gibi atacak yani hani. 12'den. Çok güzeldi ya.
2: Hocam ben gülmekten konuşamıyorum ama.
3: Cengiz Han'cım harikaydın ya.
2: Teşekkür ederim.
3: İşte o enerjiyi sevdiğin yerler.
2: Ama bu senin enerjin. Senin enerjin bana geçti.
3: Hayır senin enerji. Hayır, atma senin. Benim olamaz o enerji. Atma. Adam beni şimdi şey yapacak diye. Hayır efendim. D-Smart'ımızın spor spikerlerinden Cengiz Han Muhçu. Canım benim ne oldu dün şimdi ya? Yine bir ortalık böyle bir karışık.
2: Vallahi Messi'nin, Haaland'ın, Mbappe'nin gol attığı turnuvada Ronaldo atamadı. Şimdi tüm gözler onun üzerindeydi.
3: Evet.
2: Ama Cristiano Ronaldo bizleri şaşırttı ve gol atamadı.
3: Hatta Messi'nin tarihin en iyi futbolcusu olduğu falan işte ispatlandı diye yorumlar
2: vallahi
3: yapılıyor.
2: Şöyle Messi attığı 3 golle Dünya Kupaları tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. Miroslav Klose ile daha doğrusu bu ünvanı paylaşıyor şu anda. Ama Miroslav Klose yıllar önce futbolu bıraktı. Messi şu anda 16 golle zirvede aktif oyuncular içinde bir numara.
3: Evet kesinlikle öyle. Peki hangi maçlar vardı sevgili dinleyenler? Hemen şöyle bakalım. İngiltere-Hırvatistan maçı vardı.
2: İngiltere-Hırvatistan maçı bu arada çok zevkliydi. 4-2 kazandı İngiltere. Bence ilk haftaların en iyi takımlarından biriydi. Belki de en iyisiydi İngiltere. Yani futbol coming home diyebiliriz aslında.
3: 2-2 mi maç? Bol gol var o zaman.
2: 4-2 bitti.
3: 4-2
2: İngiltere 4-2 kazandı.
3: Çok iyi.
2: O çok kritik.
3: Çok kritik.
4: Çok kritik.
3: Çok. Pekala. Bakarsak sevgili dinleyenler. Şöyle bir en enteresan şeyi. Hangi takımda? İspanya maçında.
2: Evet. Yeşil burada olabilir.
3: Evet. Hatta bir gecede adamın 12 milyon takipçiye ulaştı.
2: Wozinha.
3: Yeşilburun adalarının
2: kalecisi.
3: Kalecisi Josimar Diaz.
2: Wozinha.
3: Wozinha.
2: Küçük kısa Wozinha. Adıyla Wozinha. Şu anda 13,5 milyon takipçisi var.
3: Bak her gün artıyor 1 milyon.
2: Abi maça çıkmadan önce 50 bin takipçisi vardı bu adamın. Yani bir gecede bir günde 13,5 milyon. Yani iki maç oynadıktan sonra 3. günü bugün. 13,5 milyon.
3: Ama muhteşem performans.
2: Tabii, tabii. Tek başına takımına bir puanı getirdi.
3: Vallahi helal olsun. İşte görüyorsun büyük bir vitrin aslında Dünya Kupası.
2: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
3: Yani bu adam şimdi dünyanın konuştuğu kaleciler arasına girdi.
2: Kesinlikle öyle ve bugün de ikinci haftalar başladı aslında. Fikstürün ikinci haftası oynanıyor şu anda. Hı hı. Çekya'da 1-0 önde Güney Afrika karşısında. Dakika 17.
3: Onu öyle mi şu an? Pekala sevgili dinleyenler. İspanya grubunun ilk maçında bu Yeşil Burun Adaları'na kim yenemedi diyor. 0-0 bitmiş.
2: 0-0 berabere bitti. Yani ilk kez katılıyor Yeşil Burun Adaları ve İspanya bu turnuvada daha önceden şampiyon olmuş bir takım. Belki de Avrupa'nın hatta dünyanın buraya gelirken en formda takımıydı. Herkes favori olarak gösteriyordu İspanya'yı ama Yeşil Burun Adaları'nda Wozinha'yı kimse hesaba katmadı.
3: Ya enteresan bakarsak bu performans harika. Sevgili dinleyenler sosyal medyanın da dilinde bu kaleci artık kaleci mi yani ne koymuşlar kaleye daha önce bu kadar bir tanımıyorduk adamı detaylı.
2: Evet.
3: Yani acaba kim peşine düşer bu adamın?
2: 40 yaşında hocam.
3: Bir de 40 yaşında ama bayağı iyi yani.
2: Evet.
3: O 40 aslında futbol için çok ileri bir yaş değil mi?
2: İleri bir yaş kalecilik için aslında hani yine ileri bir yaş ama... şu anda günümüzde Neuer var mesela 41 yaşında hala kalecilik yapıyor Almanya milli takımında. Şu anda Dünya Kupası'nda zaten. Kalecilik için aslında 42-43'e kadar gidebilir, 45'e kadar giden de var. Yani o ya maksimum 45'tir herhalde kalecilikte.
3: O zaman adam hayatının şu an kariyerinin tam zirvesinde.
2: Yani en top yaptığı nokta.
3: Vay be, vay vay vay. Sevgili dinleyenler. Bizden kim olsa mesela bütün golleri yer dedim. Mesela Çağlar yedi az önce. Hani. Hani.
2: Bu arada Çağlar'a da selam olsun.
3: Hiç olmasın bence. Selam olmasın yani. Selam edeceğimiz en son kişi olsun.
2: Sizin bu yıldızınız niye barışmıyor ya?
3: Yok be, en çok onunla barışıyor.
2: Ha, o yüzden böyle.
3: Tabii o yüzden.
2: İnsan böyle. Sevdiğine.
3: Ya ben başka Çağlar dışında kimle uğraşabilirim ya? Kim? Söyle bana kim?
2: Yani Aygül Aydın fena...
3: Ya Aygül Aydın...
2: Sabah yine onunla bu arada çok güzel yayın yaptık.
3: Selam olsun Aygül'ümüze de. Aygül sen yokken de çok güzel yayınlar yapıyor, söyleyeyim ben sana.
2: Eyvallah.
3: Hep güzel yapıyor Aygül.
2: Hep güzel yapıyor.
3: Hep gerçekten öyle. Ay, Aygül'le takılamazsın, seni yıldızlara asar yemin ediyorum.
2: Peki yani, şey diyeceğim.
3: Hayır, o yüzden Çağlar'la uğraşıyoruz.
2: Ha, doğru, evet. Aygül Aydın'ın cildinin iyiliğine ne diyoruz?
3: Parlaklığına.
2: Acayip abi. Maşallah.
3: Gülben Ergen'le ikisi aynı suratla. Onlar beraber bir tatile çıktılar. Parıl parıl parlıyorlar. Dinleyicimiz diyor ki İrfan diyor, o adam diyor resmen duvar ördü kaleye, helal olsun. Öyle. Valla. Maşallah. Topun kaleye işte hiç... Ya adamın korkusu top bile...
2: Evet, yön değiştirdi.
3: Yön değiştirdi. Yani... Peki başka kimler böyle plana çıktı Cengiz?
2: Yani şu anda en çok konuşulan isimleri aslında geride bıraktık. Messi dedik, Bozinha dedik. İngiltere'nin eşyaları çalınmış bu arada, ondan haberim var.
3: Aa, yuh.
2: Adamlar bir tane topla antrenman yapmışlar.
3: Oh, kim çalıyor ki?
2: Bilmiyorum. Ya belirsiz.
3: Çok enteresan. Nerede çalınıyor?
2: Kamp yaptıkları yerden maç için...
3: Ülke hangisi?
2: Amerika. Amerika
3: Birleşik. Amerika'da, ha, orada.
2: Yani orada. Enteresan. Hatta Harry Kane'in, Jude Bellingham'ın, bunlar da saydığım isimler de şu anda 120-100 milyon euro değerinde isimler yani.
3: Hmm.
2: Futbol dünyasının onlara, en önemli yıldızlarından birileri.
3: Onlara komaz diyorsun yani. Yani
2: komaz da şöyle çok önemli aslında bir futbolcu için krampon seçimi, krampon tercihi. Hmm. Yani... Özel
3: kramponlar da mı çalınmış?
2: Tabii ya, kramponlar çalınmış.
3: Var ya, bunları haber... ne satarlar biliyor musun? Tabii. Oo, bakın Dünya Kupası bittikten sonra ortaya çıkar onlar.
2: Ve futbolcularda da şöyle bir iş var. Mesela uğurlu kramponudur adamın. Her maç onu giyer mesela. Belki o gittiyse ne olacak?
3: Eyvah. Tabii bu tarz şeyler de var. Tabii. Yani. Sevgili dinleyenler, enteresan bir Dünya Kupası sürüyor. Kıyasıya mücadele var. Bak, hırsızlar da daldı sahaya. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Bizim takımdan var mı böyle enteresan?
2: Eren Elmalı eski saçına geri dönmüş. Onu konuşmadık.
3: Eren Elmalı dün konuşmadık mı sanki?
2: Yok, konuştuk.
3: Örgüyü
2: örgülü saçtı, yani rastalıydı. Hı-hı. Sonra düzeltti idmanda gördüğümüz kadarıyla. Sonrasında tekrar yine örgülü saça geçmiş.
3: Hı-hı. Diyorlar ki saç maç konuşulmasın, çok morali
2: hocam,
3: bozuyormuş çocukları.
2: Hocam konuşulmasın tabii yani. Ne gerek var? Adam istediğini yaptır. İsterse kel yaptırır, isterse şey. 2002'de Ronaldo'ya kim söyledi niye öyle yaptırdın diye saçını?
3: Mesela sana birisi dese futbolcu olsan moralin bozulur mu?
2: Yo, niye bozulsun?
3: Hı-hı.
2: Ben takmam hocam öyle şey.
3: Yani sosyal medyada bakıyorum. Hani sizin moralinizi iyi tutmak zorunda mıyız bu futbolcularımızın diyorlar. Ama öyle yani, çok eleştiri var. Hiçbir ülkede bu kadar futbolcusu eleştirilmiyor insan.
2: Çünkü neden? Çok fazla beklentiyle gittik oraya. İlk maç mağlup olunca böyle her şey konuşulmaya başlandı. Herkes, her şey insanlara battı. Aslında konuşulmaması lazım bu kadar.
3: Hmm.
2: Saç olayının, maç olayının. Yani isteyen şapkayla çıkar abi maça.
3: Kesinlikle öyle. Kim diyordu ben şapkası çıkmam abi diye? Şapka önemli. Şapka olacak. Şapkasız olmaz. Pekala sevgili dinleyenler. Reklam var. Reklamlardan sonra Cengiz Han Muhçu atı, gol oldu. Gol! Gol, gol, gol! Desmart'tan Cengiz Han attı, gol oldu. Yerim çok dar. Senden çok var. Beni mi buldun şimdi? Var mı yine bugün istediğin şarkı? Dertsiz insan yoksa şey ayıdan sonra.
2: Ben geldiğimde çok sıkıldım, mok sıkıldım şarkıları açıyorsun. Az önce Manifest Snap
3: Baba
2: çalıyordu.
3: Ben değil onu, Robert Atamo söylüyor yani. Ne alakası?
2: Ben yayına girmeden önce
3: Cengiz
2: Hancı,
3: radyoda her çalan şarkıyı birisine çalsaydık yanmıştık biz.
2: Vallahi seni bilmem de ben yandım şu anda.
3: Dur klimayı açacağım sana. Adam takım elbiseyle stüdyoda. Rahatlatın, ferahlatın adamı ya. Çıkar abi. Soyun abi. Efendim soyunma odasına gidiyoruz, geliyoruz şimdi.

0: Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Reklam.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
7: Baba büyüksün!
6: Diyerek babasına sarılıyor.
8: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
9: İyi akşam yapar.
10: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
11: Yatağım Pafi, uykun iyi Pafi.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
14: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
15: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
17: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
18: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
17: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
18: Aygaz diyorum.
19: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Dünya Kupası boyunca aynı frekanstayız. Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo DT efendim D Smart'ımızın spikerlerinden Cengiz Han'la yayınımıza devam ediyoruz. 0549-204-0104 Radyo D'nin WhatsApp numaraları. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü değişti. Sadece ülkede futbol da yok.
1: Tabii.
0: Efendim kadınlar milli milli liginde.
1: VNL'de voleybol takımımız şu anda Fransa'yla o maçta başladı. Şu 1-0 önde başladık maça.
0: Evet ve dün Belçika'yı 3-0 yendiler turnuvada ikinci hafta. Evet. Ve maç Ankara'da sevgili dinleyenler.
1: Ankara'da. Sevgili Berke Kosova da maçta bu arada.
0: Aa öyle mi?
1: Evet Ankara'da.
0: Hmm, anlatacak bugün.
1: Yok Selah. Anlatmayacak.
0: Anlatmayacak
1: hocam.
0: Mı?
1: İzlemeye gitti.
0: İzlemeye gitti. Helal olsun. Hem diyor ki yok uyuyamadım bu hafta şöyle oldu.
1: Ya onun dediğine neye inanıyorsun gözünü seveyim.
0: Selam olsun Berke'ye de. Efendim başarılar diliyoruz. Kalbime inecek kalbime. Şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktörü değişti.
1: İsmail Kartal geldi. Fenerbahçe'de evet. Dördüncü kez İsmail Kartal dönemi başladı. Hı hı. Daha önce üç kez çalıştırmıştı İsmail Kartal Fenerbahçe'yi. Bu arada futbol direktörlüğüne de Oğuz Çetin getirildi. Eski imparator lakaplı
0: evet.
1: Oğuz Çetin getirildi futbol direktörlüğüne Fenerbahçe'nin. Bir yardımcısı da açıklandı İsmail Kartal'ın. O da Dirk Kuyt. Eski Fenerbahçeli hı-hı. oyuncu. En son Hollanda Ligi'nde takım çalıştırıyordu Dirk Kuyt. O da çok kariyerli bir isim. Liverpool'u var zamanında. Hollanda milli takımında da Dünya Kupası oynamış bir isim. Çok kariyerli bir teknik adam aslında. Yani Fenerbahçe'de yeniden bir İsmail Kartal dönemi başladı.
0: Evet ve bir yıllık sözleşmeyle kafa bildirilmiş sevgili dinleyenler. Hem Dünya Kupası kadınlar millilerimiz ondan sonra işte kendi bireysel takımların içindeki durumlar bayağı...
1: Spora doyduğumuz bir hafta.
0: Spor. Hatta bakayım açıklaması varmış. Oğuz Çetin'in ilk açıklaması diyor. Buyursunlar bakalım.
2: Tekrar yuvaya dönmek, camiaya dönmek, taraftarınızla buluşmak gerçekten çok güzel. Özellikle eşim Melike Hanım, oğlum Bartu, Burçe ve Mehmet Ata. Evimizde çok büyük bir heyecan var. Çünkü uzun yıllardan sonra böyle bir göreve layık görülüp davet edildim. Sayın Başkanımız, Efsane Başkanımızın liderliğinde sizin de yaptığınız vurgu üzerine artık bazı şeylere farklılık gelmesi adına
0: umarız
2: futbol aklımızı ortaya koymak.
0: Yani tabii Fenerbahçeliler artık bir şeylere aç, artık bekliyor bir şeyler, bir hareket, bir şey.
1: Yani 14 sene, 15 sene oldu İrfan.
0: Sence 15 sene oldu mu?
1: Evet, Fenerbahçeliler için bir şeylerin değişmesi lazım artık.
0: Değil mi?
1: Şunu da söyleyelim. Oğuz Çetin'i biliyorsundur herhalde. Çünkü,
0: eski futbolcu.
1: Eski futbolcu, efsanevi futbolcu.
0: Evet.
1: Hatta 2008'de, Euro 2008'de Fatih Terim'in de yardımcısıydı.
0: Hı hı.
1: O efsanevi turnuvada, Türkiye'nin yarı finale kadar gittiği turnuvada.
0: Bekliyor muydun peki hiç Fenerbahçe'ye gelir Oğuz Çetin teknik direktör olur falan diye hiç konuşuluyor muydu?
1: Oğuz Çetin futbol direktörü oldu. Teknik direktör İsmail Kartal oldu. Daha doğrusu Aykut Kocaman çok konuşuluyordu. Aykut Kocaman gelecek teknik direktörlük görevine diye. Hı-hı. Ama işte son güne kadar Aykut Kocaman bir adım öndeydi. İsmail Kartal'ın hatta ismi bu kadar yukarılarda değildi. Ama son gün ne olduysa artık Aziz Yıldırım kendisi mi karar verdi yoksa kurmaylarıyla birlikte toplantıdan çıkan karar mı bu? Onu tam bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin dördüncü kez teknik direktörü oldu İsmail Kartal.
0: Evet efendim Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal. Hayırlı uğurlu olsun sevgili dinleyenler. Şimdi dün değil evvelsi gün Fransa maçı vardı. Tabii Dünya Kupası'nı konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Dünya Kupası'nda mesela 4 dakika işte takımları karıştıran yanlış anons eden spikerler işinden oldular.
1: Evet.
0: Diyorum Dünya Kupası futbol çok hızlı ilerliyor. Ama mesela Fransa maçını anlatan spiker hakemin penaltı verdiğini zannetti. Olabilir ama 20 dakika kendini açıklamaya çalıştı falan.
1: Ya işte o olaydan sonra
0: stres değil mi?
1: Stres, baskı yani insanların seni yanlış anladığını kendini tekrar anlatmaya çalışmak ne kadar zor bir şey.
0: Çok
1: değil
0: fena.
1: Mi? Yani aslında hata yapmadığını belirtmek istemek çok zor bir şey aslında.
0: Şimdi mikrofon zaten hani canlı yayın stresi falan başka bir şeydir sevgili dinleyenler. Bir de eğer ki birkaç sefer böyle bu hatalar yüzünden işinden tabii olan birisi falan var. Onun hem, psikolojisiyle eğer yapıyorsan öyle. Üf
1: hem
0: fena.
1: Hem bu olay çok yeni, üstüne bu oluyor. Hem de çok büyük kitlelere sesleniyorsun. Dünya Kupası anlatıyorsun sonuçta yani. Ya bu hataların asla kabul edilmeyeceği bir yerde hata yapmak gerçekten çok zor.
0: Mesela başına geliyor mu? Mesela önemli ne bileyim ailenden, kız arkadaşınla kavga ettin. O sırada canlı yayına çıkacaksın biraz sonra. Yani o kadar şey işler ki hiç belli etmeden aynı ses tonuyla. Kesinlikle. Yani o...
1: yani olmuşluğum var mı? Var. Nişanlımla hafif sürtüşmeden sonra maça girdim oldu ama o kulaklığı taktıktan sonra aslında bütün dünyayla bağın kesiliyor ya. Hmm. Aslında o bizim ya yani biz spikerlere o gerçekten çok büyük bir haz veriyor.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: İşte profesyonellik de bir saatten sonra devreye giriyor, akıyor, gidiyor yani. Aynen öyle. Ama işte hep söylenir sahne işlerinde de, bu tarz şeylerde de işte paltonu asacaksın öyle gireceksin.
1: Dış dünyayla bağlantını kesiyorsun o kulaklığı taktığın an.
0: Efendim kıyafetinizi çıkartır gibi böyle eşyalarınızı asacaksınız portmantoya, öyle gireceksiniz. Dertsiz, aynen, tasasız, hiçbir şeysiz. Öyle denir. Ne oldu niye? Oo, Cengiz Han çok kritik şu an. Çok kritik.
3: Çok kritik.
0: Ya.
1: Yok mu mesaj?
0: Mesajlara bakıyorum hemen sana. Diyorlar ki Cengiz Han Bey ne zaman evleniyor? Söyledik dün çocuğu.
1: Arkadaşlar 8 kere falan söyledim. İrfan Aslanan yapıyor bu arada bu soruları.
0: Yok yok. Fenerbahçe'ye transfer edelim demiş o kaleciyi bir dinleyicimiz. şeydeki değil mi?
1: Bosniye'yi mi Çağlar Demir'e?
0: Yok. şeydeki Yeşilburun Adalar.
1: Bosniya.
0: Bosniya'yı istiyor evet. Bilmiyorum öyle bir şey.
1: Ya 40 yaşında İrfan sence.
0: Ne yapacaksın yani 40 yaşında?
1: Harbi... Neredeyse İsmail Kartal'la.
0: İsmail Kartal kaleye geçsin daha iyi yani o zaman. Çağlar'ı koyarız daha iyi ya.
1: Yok hocam.
0: Çağlar da yapamaz o iş. Artık yani Fenerbahçe'yi şu an mesela kim kaleci?
1: Ederson var, Mert Günok var. Fenerbahçe'nin bu arada 3 tane sözleşmeli kalecisi Dünya Kupası'nda şu an. Mert Günok milli takımımızda. Livakovic evet, dün İngiltere'ye karşı penaltı da kurtardı ama tekrar edildi penaltı. Diğer kalecisi de Brezilya'nın milli takım kalecisi Ederson.
0: Tamam, Çağlar'a gerek yokmuş yani. Peki hala o zaman... Çok teşekkürler Cengiz Han. Canlı yayın var şimdi, geçeceksin hemen.
1: Ben teşekkür ederim. Dünya Kupası'na doymadıysanız sizleri Spor Smart'a bekleriz. 20'de canlı yayınımız var.
0: Saat 20'de özellikle Cengiz Han nasıl şık giymiş, gri bir takım. Özellikle bu çocuğu bir göreyim bakayım ya, çok tatlı çocukmuş diyorsanız. Efendim saat 20'de.
1: Artık teknoloji çağındayız. İsmimi giren görüyor beni.
0: İsmini giren görmesin, canlı yayında görsün seni. Niye ismini giren?
1: Eyvallah.
0: Canlı yayında efendim hemen bakın saat 20'de. Değil mi?
1: 20'de.
0: Başka nerelerden izlenebilir?

yolumuzu açmıyorsun İrfan diyor dinleyicilerimiz. İstiyor musunuz? Ben reklamdayken yazın bana. Yollar trafik, bugün bayağı bir trafik varmış Türkiye genelinde. Peki damar yolu açılsın mı efendim? 0549-204-0104'e yazın, damar yolunuzu açalım sevgili dinleyenler.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar İncirli, Çağlayan Mecidiyeköy yönlerinde Temde Mahmut Bey çevresiyle Hassal bağlantılarında trafik zaman zaman ağırlaşıyor. Anadolu yakasında Uzunçayır Kozyatağı ve Kartal Maltepe arası, Temde Ataşehir Sancaktepe kesimlerinde yoğunluk görülüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde beklemeler yaşanırken köprü bağlantı yollarında trafik akıcı ancak yer yer yavaş ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 18 Haziran Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.82 değer kazancıyla 14.827 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.32'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.343, çeyrek altın 10.757 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: sesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sıllan da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yetim.
1: İncir ağacı, bayıldım ben bu şarkıya yahu. Yonca Lodi, Murat Güneş.
0: Göğsünün orta yerine dik.
1: Birlikte Radyo D'deler, selam olsun onlara da. Bayramda da bayram tebriği gönderdiler biliyorsunuz. Unutulan bir şey. Sağ olsunlar Yonca Lodi ve Murat Güneş. Efendim gidiyorum. Gidiyorum, nereye gidiyorum, yanın yok muyum? Varım ya, sesim mesim her şeyim burada yani. Sen... Oo. Arif Bey merhabalar.
2: İrfan'ım hayırlı akşamlar. Damarlar tıkandı İrfan'ım. Aç artık şu damarı. Tabii ki milli takımımız için konuşuyorsunuz ama merak etme, Paraguay bugün bu sefer en az iki farkla yeneriz. İrfan'ım
1: canım,
2: aç damarı aç.
1: Açacağım abi. Sana özel. Ya Oya ablamız Gaziantep Devlet Hastanesi'nde yarın 10.30'da safra kesesi ameliyatına gidiyormuş. Ah canım ablacığım, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Radyomuzun neferlerinden Oya Altınçapa. Oya ablacığım dua edeceğiz inşallah. Tertemiz bir ameliyat olacak. Nilüfer'i seni bir gün dinlemezsem içim yanar diyor. Canımsın, biz de seni hep burada görelim. Sen olmazsan olmaz Oya ablacığım. Seni böyle Datça'dayım, iyiyim diye mesajını göreyim yeter.

Efendim İrfan Boşluk Aslanan Instagram'dan haberdar oluruz. Oya ablamıza, değerli dinleyicimiz, Oya Hanım'a güzel enerjiler gönderin. Dualarınızla birlikte yarın mis gibi bir ameliyat atlatsın. Tıpkı işte şifa bekleyen hastalarımız gibi o da şifasına kavuşsun. Yayınımızı dinleyen, sağlık sorunu çeken herkes yakında şifasını bulsunlar efendim. Bugün Aygül'ün dediği gibi ağzımızdan çıkanlara dikkat edelim diyordu ya Aygül. Melekler bile amin demek için bekliyorlar. Merkür, Jüpiter gökyüzünün en koruyucu, en şifalı köşesinde el ele vermiş durumdalar. Bugün kimseye beddua etmeyin. Kimsenin kötülüğünü istemeyin. Kendi geleceğinizi, kendi hayallerinizi konuşun. Unutmayın ki kader gayrete, söz ise gerçeğe aşıktır. Bugün neyi fısıldarsan yarın onu yaşarsın dedi. Alalım, kabul edelim. Radyoda da makina. Pekala, bir slovla damar yolumuzu efendim. Bütün yollar tıkanmış, trafik fena. O zaman biz de damar yolunu açarız. Damar yolunu.

0: Hasan Aslanhan.
1: Gidiyorum artık. Allah'a ısmarladık. Sizler de Allah'a emanet olun efendim. Dediğim gibi Instagram'dan sohbete dostluğa devam ederiz. İyi akşamlarınız olsun.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Kaan Yayıncılık.
1: Reklam.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayiler.

önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.00.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D. Sahne. Radyo D.

0: haftaya bakan işin gelsin. Çok teşekkürler.
1: Radyo Ode.
2: Konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans.

Yavaş yavaş birbirimize ısındığımızı, birbirimize gerçekten bağlandığımızı hissediyorum. Ama bundan sonra gerçekten temponun

kocaman. Kalbim sende. Sonsuza dek sürecek. İnan bu adam hep seni sevecek. Bir daha kocaman. Gönlüm senden.

duvarlara, kağıtlara. Ben seni sardım, sakladım yarınlara. Beklerim günüm gelecektir nihayet. Sonu yok bunun.

0: dur bitmez gideme.
1: Radyo Ne? Sıradaki şarkı İyi Ki Varsın demek isteyenlere gelsin.
2: Radyo Ne? Hayatın içinde.